0: aşk var da ölmeyen aşk var mı? Beni öldüren atışlar değildi o bakışlar.
1: Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşk var mı? Beni öldüren atışlar değildi o bakışlardı. Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor, silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı, ayağa atışlar mı? İki şık da okey, Allah'ım söyle ikisinden başka bir şık var mı? Tetik düşürür kırmızı ışık da benim jokey.

0: bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklamak herkesten gözyaşlarımı.
1: Bana sor mutsuzluğu, bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan

ayrılığın ne demek olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalpsin. Ya aşkın, sevmenin ne demek olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

Sasam saslaricim. Seninicin. Vefasız diyor içim. Duymaya yok. İnan cesaretim.

Gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek asillere yakışır.

feda ela gözlerin. Yalnız ve hep bana baktı da. Göremedikten sonra çiçeğim. Baksan da bir, bakmasan da. Sana neler söyledim, neler neler anlattım.

0: yansan da.
1: Sen var ya sen, ah hep böyleydin. Gözlerinden süzülen o damlalar da değişmedikten sonra yürek parçam. Ağlasan da bir, ağlamasan da. Kıymetini bilmedim, bilemedim. Ziyan ettiğin her şey gibi aşkımın da. Bilemedikten sonra güzelim. Yaşasan da bir, yaşamasan da. Ve defalarca hayatımdan çekip gittin. Dönüp yine gölgemde kaldın sonunda. Sevmedikten

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmet

0: Sinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediği Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115.000'in üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam

0: Alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendirilmişti. Oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
10: 233 66 55

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımızın

0: Mutlak Butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesai devam ediyor. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda seçim yapıldı. Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. CHP'deki Mutlak Butlan kararının ardından yeni genel başkanın belirleneceği kurultay için tartışma başladı. Mahkeme kararıyla görevden alınan Genel Başkan Özgür Özel en kısa sürede kurultay istiyor. Göreve iade edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söyledi. Kurultayın 7 ay içinde yapılacağı da söylentiler arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı firmalarınca ilave sefer planlamaları gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun bir kez daha yenilendiğini dile getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Buna göre 9 günlük tatilde 334.017 kolluk personeli görev yapacak, denetimler karadan ve havadan artırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'a yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 10 DAEŞ mensubunun 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çin'in Changji iline bağlı Qinyuan ilçesindeki bir kömür madeninde gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında madende toplam 247 işçinin çalıştığı bildirildi. İlk belirlemelere göre faciada 90 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan işçiler için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. ABD ve NATO arasındaki gerginlik devam ederken Washington yönetiminden yeni bir adım geldi. ABD Başkanı Trump, Polonya'ya ilave 5000 Amerikan askeri yollayacağını açıkladı. Tarsus'ta yakınlarına el sallayıp karşıya hızla geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Hafif yaralanan şahıs ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güven. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 230 139 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

چشم تو سوشالی که هرده که هرده گیچتی گیر مسیدی سنه دشتی گمری گیچتی امرو یش 35 oldu hoş beş vakti geçti girmeseydi sana düştü gönlüm.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Ev

0: Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracı, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracı, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina, sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Haber Merkezi'nde birlikteyiz. San TV, İçel TV, San Radyo ortak yayınında gündemde öne çıkan olaylara bakacağız. Tabii ki gündem deyince CHP'deki genel başkanlığı yarışı demeyelim. El değişimi, koltuk değişimi gündemin birinci maddesi olarak dikkat çekiyor. Evet, dün gerçekten Türk siyasi tarihine geçecek olaylar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde direnmenin, eylemin merkezi oldu. Evet. Şimdi şöyle mi diyelim? Önceki dönem genel başkanı Özgür Özel ortaya koyduğu direnişle çok dikkat çekti. Ama CHP'deki kutuplaşmanın, ayrışmanın da daha çok derinleşmesine neden olan söylemler ve eylemler içerisinde oldu. Şimdi Özgür Özel bundan sonra genel merkezimiz grup toplantılarının o yapılacağı bir kararların alacağı oda. Evet. Başa döndük. Parlamento malum meclis ilk açıldığında yine orada küçük bir odada Cumhuriyet Halk Partisi kurulmuştu. Gelinen noktada tekrar aynı yaklaşımla Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada bir şekilde yeniden planlayıp, örgütleyip ve iktidara taşıyacağız mesajları verdi. Ama tabii ki realite o değil. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bundan sonra partisini tabii ki yasalar gereği yönetecek. Ama ciddi bir artık CHP içinde bir kutuplaşma olduğu da gerçek. Şimdi biraz düne gidelim. Özgür Özel mücadeleyi bırakmıyor. Bir an önce kongrenin yapılması için ısrarlı tutumuna devam ediyor. Tabii ki şimdi CHP Genel Başkanı, altını çizerek söyleyelim, Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle partiyi bir dizayn edecek. Çünkü arınmadan bahsetmişti. Yani demek ki bazı siyasetçiler, belediye başkanları, milletvekilleri, il başkanları, teşkilatın diğer unsurları içerisinden bazı isimler partiden disiplin kurulu kararlarıyla uzaklaştırılacak ya da üyelikler askıya alınacak. Şimdi bu süreç başlayıp tamamlanmadan zaten kongrenin olma ihtimali yok. Kılıçdaroğlu'nun birinci derecede 5 vekil, içlerinden bir tanesi de Mersin milletvekili Mahir Başarır.

0: Burhanettin Bulut gibi, Veli Ağbaba gibi. Yani Özgür Özel'in A takımı diyebiliriz. Bunların partiden uzaklaştırılmasını istiyor. Evet, tane tane konuşuyoruz. Şimdi bakalım, dün itibariyle son noktayı Özgür Özel şöyle koydu. Biz o binadan çıktık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden çıktığını ifade etti. Ama tabii patırtı, gürültü, kırarak, dökerek, efendime söyleyeyim, ne bileyim, hiç de hoş olmayan görüntüler ortaya koyarak meraklısına bıraktık. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bıraktık. Bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi.
1: Bu sabah 7'sinde ne kadar Ankara'nın kriminal, tehlikeli, suçlu tipi varsa onları arkalarına alarak bu partiye saldırdılar, gençlere saldırdılar, gençlik kollarına saldırdılar. Partiyi, baba evini hep beraber koruduk. Hiç utanmadan, çekinmeden İstanbul'da yaptıkları gibi bu kez de Türk polisini, şerefli Türk polisini kirli emellerine alet ederek genel merkezimize girdiler. Kapıları, camları indirdiler. Gaz sıktılar. İşgal ettiler. Biz, işte biz, ben, sen, hepimiz, hep beraber son ana kadar direndik. Sonra yollara döküldük geldik. Yolda yağmur yağdı üstümüze, dolu yağdı üstümüze. Hani diyor ya birileri, arının diye. Onların sıktırdığı biber gazından yağan yağmurun altında biz arındık. Biz ona biber gazından arındık. Bu partinin iktidarın biber gazından gayrı, gaz bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacak hiçbir şey yoktur. Önümüze 8 kilometrelik yolda önümüze 6 kere bariyerler geldi. Buraya gelmeyelim diye 6 barikat kurdular. En son tomaları koydular. Ama hep beraber açtık geldik. Niye meclisteyiz? Çünkü genel merkezimize yapılanı biliyorsunuz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Parti Sivas Kongresi'nde, devamında Anadolu'da, milli mücadelede, asker çadırlarında kuruldu. Karargah çadırlarında kuruldu. Ardından 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. Resmen 9 Eylül 1923'te dilekçe verildi. O günde bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci mecliste bir odaydı. Bizi genel merkezimize elimizden alarak, baba ocağına sokmayarak, CHP'yi elimizden alacaklarını sananlara söylüyoruz. Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık, sonuna kadar mücadele ettik. Ve şimdi bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Partinin ilk genel merkezi de meclisteydi. Bu mücadele sırasında parti işgalden kurtulana kadar şu anki genel merkezimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP kurulur. Teslim olmuyoruz. Boyun eğmiyoruz. Geri çekilmiyoruz. Sadece ve sadece

0: kazanmak için, başarmak için kararlılıkla yürüyoruz. Sizinle birlikte yürüyoruz.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Yani şu anda bir erken seçim olsa, erken seçim olsa, yani mutlak mutlak kararından önce CHP kesin iktidara geliyor söylemleri vardı. Bir algı oluşturulmuştu. Ciddi bir rakip olarak ortaya çıkmıştı. Ama şimdi bu aşamadan sonra kendi içerisinde birlik beraberliği sağlayamayan adeta ikiye bölünmüş bir CHP seçmene umut verebilir mi? Evet, seçmene umut verebilir mi? Evet. Şimdi bunları konuşacağız. AK Parti'nin çok önemli bir ismi İbrahim Gül az sonra stüdyomuzda olacak ve konuya ilişkin sorularımızı da kendisine ileteceğiz. Bakalım AK Parti kanadından mutlak mutlak kararı nasıl görülüyor? Onu da buradan sizlere aktaracağız. Şimdi efendim, tabii ki gelinen noktaya baktığımız zaman farklı siyasi partilerin de konuya ilişkin olarak değerlendirilmesi

Bildirmeleri var. İyi Parti kabul etmiyorum dedi. Mutlak butlan kararını ve tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını. Şimdi zannedersem süreçle ilgili olarak gerçekten CHP adına hiç de olumlu bir sürecin olmadığına ilişkin kanaat var. Hani belki Özgür Özel bir şekilde tamam parti büyüğümüzdür olsun yine biz uzlaşırız konuşuruz şeklinde bir yaklaşımla Kılıçdaroğlu'na kapıyı aralasaydı, açsaydı yani bu kadar sert bir söylem içerisinde olmasaydı yani olgunlukla karşılasaydı yasaların vermiş olduğu bir karar deyip beklemeye geçseydi belki bugüne kadar gelinmezdi. Ama şimdi artık iki başlı bir CHP yönetimi var. Evet. Şimdi merak ediyorlar. Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü genel merkeze gelecek, koltuğuna oturacak ve bayramlaşacak. Evet. Şimdi ne yapıyor Kılıçdaroğlu? Ona da bakmak lazım. Evet, CHP'li milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna giderek orada toplandılar. Cumhuriyet Halk Partisi CHP milletvekillerinden oluşan heyet Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Kılıçdaroğlu'nun konutuna giriş yaptı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP genel başkanlık görevine dönmesiyle birlikte aralarında Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Ardan Kılıç, Mustafa Adıgüzel'in de bulunduğu CHP'li milletvekillerine oluşan heyet Kılıçdaroğlu'nun konutuna gelerek Kılıçdaroğlu'yla evet görüştü. Şimdi tabii ki süreç çok farklı evrelere dönebilir. Tabii burada önemli olan yani CHP'nin bu süreçten birlik ve beraberlik içerisine girerek çıkmasıydı ama maalesef yani şu ana kadar gördüklerimiz kamuoyuna yansıyan böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve daha da sürecin farklı olaylara gebe olduğunu görebiliyoruz. Yani Özgür Özel'in partiden ihracını dahi konuşan isimler var. Şimdi Mahir Başarır zaten en başta o kesin olarak görülüyor. İhraç edilecek isimler. Veli Ağbaba yine aynı şekilde. Öte yandan Burhanettin Bulut aynı şekilde partiden ilişiği kesilecek olan veyahut da askıya alınacak olan isimler, üyelikleri askıya alınacak olan isimler. Şimdi bunun önümüzdeki seçimlere yansıması çok daha farklı olacaktır. Hani iki başlı CHP siyasete umut veremez. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı değil mi? Ya şimdi konuşuluyor. Diyorlar ki Özgür Özel'in adayı Mansur Yavaş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı İlhan Kesici. Hangisi? Ya soru işaretleriyle dolu. Hangisinin gücü? Ya biri grup başkanı, diğeri genel başkan. Şimdi biz artık bu iki ismin mücadelesini, birbirleri olan atışmalarını, kavgalarını izleyerek siyaseti yorumlayacağız. Ama tabandaki artık bir bıkkınlık, uzlaşın mesajlarının gelmesi çok uzak değil.
Evet, çok uzak değil.

0: Şimdi AK Parti kanadı sessiz, müdahil değil. Ama bakıyoruz işte bu bir yargı darbesi. İşte AK Partili, AK Parti'nin hakimlerinin aldığı karar. Karar hukuksuz. Yani şimdi bunlar hep öne sürülerek işte bu mutlak mutlak kararı eleştiriliyor. Evet. Yani bunun da altında AK Parti'nin CHP'yi yıpratma politikası olduğu söyleniyor. Evet, bunlara ben cevap vermeyeceğim. Mersin'de çok önemli bir isim, AK Partili, önceki dönem Tarsus ilçe başkanı İbrahim Gül az sonra stüdyomuzda olacak ve konuya ilişkin sorularıma cevap verecek. Şimdi oradan biraz MHP'ye geçelim. Yani Devlet Bahçeli önce işte Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçsin, feragat etsin şeklinde açıklamaları vardı. Sonra döndü, farklı bir noktaya getirdi olayı. Tabii ki şimdi devletin içerisinde bir takım tabii unsurlar var. Onlara bilgi taşıyorlar. Yani o bilemiyoruz. Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 21. yüzyılda dünya düzeninin yeniden şekillendiğine dikkat çekerek bakın şöyle demiş. Batı'nın yüzlerce yıldır inşa ettiği değer dünyası reel dünyada karşılığı olmayan kendi çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir anlam ve önem ihtiva etmeyen bir boşluğa düşmüştür dedi.
1: MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika töreni MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla MHP Genel Merkezi'nde bulunan Gün Sazak Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
2: Hep söylediğim gibi bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Biz millete hizmet anlayışımızda ilhamımızı bilge Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesinden almakta, siyaset felsefemizi bu düsturun üzerine kurmaktayız. Sosyal bir devlet anlayışıyla adalet temelli siyaseti öncelerken gücümüzü köklü tarihimizden alıyor, milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Menfaatiyle sevinmeyen, acısıyla de kederlenmeyenlerin bizimle olmaları mümkün değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir. Yaşadığımız tarih aralığında Batı'nın çıkarlarını önceleyen değerler dünyasının insanlığı daha mutlu bir geleceğe taşıyacağı mümkün görünmemekte ve yeni bir değerler dünyasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bugünün içinde dün vardır. Yarının içinde de bugün olacaktır. Bu nedenle bugün ne yaptığınız, hangi tercihlerde bulunduğunuz, yarın ne olacağınızın, nesillerinizin ne yaşayacağının kararıdır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Bunun için zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız.

0: terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
1: Evet sayın izleyiciler, şimdi son gelişmeleri almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanacağız. Hemen sonrasından evet gündeme dair çok önemli konular var. Bunlara ilişkin sorular soracağım. AK Partili çok önemli bir isim İbrahim Gül stüdyo konuğum olacak ve kendisiyle bir söyleşide bulunacağım. Şimdi Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.
2: Efendim merhaba, günaydın. İçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize sağlıklı, güzel bir gün ve hafta diliyorum efendim. Ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara değinelim kısaca. Malum mutlak mutlak kararı var ve mutlak mutlak kararı sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu taraftarları diyelim, çünkü Kılıçdaroğlu henüz gitmedi ama gidecek. Polis müdahalesiyle girildi ve orada arbede yaşandı. Arbede sonrasında Özgür Özel ve çalışma arkadaşları CHP Genel Merkezi'ni terk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar yürüdüler ve Özgür Özel, partimiz kurulduğunda da genel merkezimiz yoktu. Bizim artık genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan grup toplantı salonumuzdur dedi ve tabii çalışmalarına orada devam etme kararı aldı Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimi diyelim. Bu şekilde bir kararla çalışmalarını devam ettiriyor. Şimdi tabii polis baskınıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tahliye ettirildi ve bu tahliye sırasında zarar gören genel merkez de hızlı bir şekilde temizlendi ve şu anda da orada çalışan kişilerle birlikte genel işleyişi, rutin işleyişi CHP Genel Merkezi'nin devam ediyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi, gitmeyecek mi sorusu gündemdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze 28 Mayıs'ta gideceği ve orada bir bayramlaşma programı düzenleyeceği gelen bilgiler arasında. Ancak şimdiden birçok sivil toplum kuruluşu, ki aralarında tabii sendikalar var, Tabipler Birliği var, sadece tabii sendikalar derken daha doğrusu konfederasyonlar var. Ve hemşeri derneklerinden tutun da toplumun farklı kesimlerinde toplum yararına çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok sivil toplum kuruluşu CHP'nin bayramlaşma davetine karşılık vermeyeceklerini, CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na bayramlaşmaya gitmeyeceklerini açıkladılar ki bu STK'ların büyük bir çoğunluğu zaten Özgür Özel'e desteklerini açıklamışlardı. Hatta bazı milletvekilleri de hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen bazı milletvekilleri de bayramlaşmaya gitmeyeceklerini, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini çektiklerini açıklayan mesajlar şimdilerde sosyal medyada paylaşıyorlar. Şimdi tabii hoş bir görüntü, hoş bir durum ortaya çıkmadı CHP Genel Merkezi'nde yaşanan o arbede. Bu dünya basınına bile geldi. Şimdi yaşanan o olaylarla ilgili olarak Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu ortaya benim de çok rahatsız olduğum bir tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz neden olmadık. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylara biz neden olmadık dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de genel merkez binasının tahliyesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki kez dilekçe vermiş ve gerekenin yapılmasını istediklerini dile getirdi. Ve polisin genel merkeze girmesiyle ilgili olarak da

kendilerinin bir talebi olduğunu açıkladı. Şimdi tabii şimdilerde ortaya çıktı ki bu durum çok geniş bir şekilde sadece CHP değil, bütün hemen hemen partiler tarafından, partilerin önde gelen isimleri tarafından eleştiriliyor. Şöyle, polisin polis zoruyla diyelim ya da polis gücüyle genel merkeze girilmesi ve orada yaşanan arbedenin sona ermesi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin genel merkeze giderek orada bulunan personele ve kendisine destek veren kişilere, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren kişilere çikolata dağıttığı ortaya çıktı ki bu tavır işte CHP başta olmak üzere birçok siyasi isim, farklı partilerden de olsa birçok siyasi isim tarafından şimdilerde ağır bir şekilde eleştiriliyor. Şimdi genel merkeze yapılan, genel merkezde yaşanan o arbede sonrasında Özgür Özel de Türk polisiyle çatışacak değiliz, Türk polisine saldıracak, el kaldıracak değiliz dedi. Ve tabii orada genel merkezde kendi çevresinde bulunan yakın çalışma arkadaşlarını da makamdan uzaklaştırdıktan sonra tebligatın kendisine verilmesini bekledi. Tebligat kendisine verildiğinde de tebligatı hiç okumadı, hemen orada yırttı ve sekreterine de bunu masaya koy, geldiğinde okusun diye dedi ve Kılıçdaroğlu'nu kastetti. Sonrasında da genel merkezden ayrıldı Özgür Özel ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru bir yürümeye başladılar ki zaten bizim artık çalışma ofisimiz, genel merkezimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup salonumuz şeklinde açıklama yapmıştı. Tabii Özgür Özel ve beraberindeki grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdüler. O sırada önleri polis tarafından 6 kez kesildi ama o polis engellemeleri de aşıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanındaki parka, Milli Güvenlik Parkı'na varıldı. Orada Özgür Özel bir açıklama yaptı. Ve Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümesi nedeniyle ve o yürüyüş sırasında yaşanılanlar nedeniyle de Özgür Özel hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlatıldı efendim. Şimdi burada bir parantez açayım. Şimdilerde bazı hukukçular diyorlar ki Özgür Özel'in o yürüyüşü sırasında yaşananlar, CHP Genel Merkezi'nden meclise doğru yürüyüşü sırasında yaşananlar gerekçe alınarak ve şimdiye kadar bütün yaşanılanlar da dosyaya konularak Özgür Özel'e hemen olması mümkün değil. Çünkü kendisi milletvekili, dokunulmazlığı var. Ama önümüzdeki süreçte Özgür Özel'in tutuklanmasına yönelik bir çalışma başlatıldığı iddia ediliyor. Ve Özgür Özel tutuklanabilir şeklinde bazı hukukçular, tabii uzun vadede tutuklanabilir şeklinde paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu da dikkat çeken diğer bir konu. Şimdi tabii şöyle devam edelim değerli seyirciler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı milletvekilleri telefon açtılar. Örneğin yaşananlara tepki gösteren Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nun özel kalemini arayarak biz MYK'dayız ama bizi MYK'dan, CHP MYK'sından çıkarın, böyle bir talebimiz var dediler. Telefonda bu taleplerini ilettiler. Resmi dilekçeleri de CHP Genel Merkezi'ne göndereceklerini açıkladılar. Bu da diğer önemli bir gelişme. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutan kararına neden olan 38. Kongre öncesindeki hem genel merkezde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan bazı isimlerde görevlendirmeyi kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Eğer bir görevlendirme kendilerine verilirse, ki mutlak mutan kararı sonrasında
CHP'nin eski kadın kolları genel başkanı ile gençlik kolları genel başkanı desteklerini Özgür Özel'den yana açıkladılar ve görevlendirmeyi kabul etmeyeceklerini de belirtmişlerdi. Şimdilerde de yeni yeni isimlerde Kılıçdaroğlu tarafından verilecek olan görevi kabul etmeyeceğiz şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Tabii bugün saat 13.30'da DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in çalışma ofisinde, makamında CHP'yi ziyaret edecek. Tuncer Bakırhan'la Özgür Özel bir konuşma gerçekleştirecek. Yaşanan durum üzerine DEM Parti'de yapmış olduğu açıklamada tabii mutlak butlan kararına ve genel merkeze yapılan polis müdahalesine tepki gösterdiler. Ve DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz demokrasiye saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır şeklinde DEM Parti'den bir açıklama geldi. Ayrıca tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya iletişim hesabı Özgür Özel'in iletişim hesabına dönüştürüldü. Bu da diğer önemli bir gelişme. CHP İletişim adlı sosyal medya hesabı Özgür Özel İletişim olarak değiştirildi. Ayrıca tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki il başkanlığından açıklama geldi. Afyonkarahisar ve Aydın il başkanlıkları kendilerine ait olan resmi Facebook hesaplarının kontrolünün mutlak butlan kararıyla genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki genel merkeze geçtiğini açıkladılar. Bu da diğer önemli bir gelişme. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık ilçe başkanı Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebiyle dilekçe verdi. Hüseyin Şalmanlı mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için resmen başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin olarak çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı dilekçede. Şimdi tabii bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılanlar, hafta sonunda yaşananlar protesto edildi. Hemen hemen bütün büyük kentlerde protesto edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğun oy potansiyelinin olduğu kentlerde ve ilçelerde protesto edildi. Bununla birlikte tabii bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı halk iradesi ve demokrasi vurgusuyla 3 noktada kitlesel protesto eylemleri yapacaklar, oturma eylemi yapacaklar ve basın açıklaması yapacaklar. Çekmeköy, Şişli ve Esenyurt'ta yapılacak bu eylemler. Ve devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde o arbede yaşanırken bir otomobil o kalabalığa dalmıştı ve bir kişiye çarpmıştı, bir kişiyi ezmişti ve sonrasında da olay yerinden kaçmıştı. Şimdi yapılan incelemede o kalabalığa çarpan, bir kişiyi ezen aracın plakasının sahte bir plaka olduğu ortaya çıktı. Ayrıca o aracın daha önce de farklı buna benzer olaylara karıştığı da belirlendi. Olayla ilgili ayrıntılı incelemede devam ediyor efendim. Bu da diğer önemli bir bilgi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu durum devam ediyor ve gün içerisinde hatta bayrama kadarki süreç içerisinde, hatta bayram sırasında da CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Bununla ilgili bilgileri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi gündemde olan, dikkat çeken diğer noktalara değineyim. Şöyle, bayramda kıyma çekimi yapanlara, izinsiz kıyma çekimi yapanlara 79.161 TL para cezası verileceği açıklandı değerli seyirciler, ki Kurban Bayramı'nda et çekimi için birçok iş yeri makineler kurarak, kasaplardan ayrı birçok iş yeri de makineler kurarak, hatta seyyar kıyma makineleriyle kıyma çekimi yapıyorlar. İşte bunun yasaklandığı, bunu yapanlara da 80.000 TL'ye kadar
para cezası verileceği de açıklandı. Bu da önemli. Yine geride bıraktığımız hafta içerisinde ünlülere yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Çok sayıda ünlü isim, dizi oyuncusu,

Sinema oyuncusu, YouTuber ve sosyal medya fenomenleri, reklam yıldızları gözaltına alınmıştı. Seray Sarıkaya'nın da adı geçiyordu. Seray Sarıkaya da bugün gözaltına alındı uyuşturucu soruşturması kapsamında. Bu da gündemde olan diğer bir bilgi değerli seyirciler. Tabii özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar ve ayrıca Hürmüz Boğazı krizi, ABD-İran arasındaki gerilimler de borsada bir dalgalanmaya neden olmakla birlikte altında da ciddi dalgalanmaya neden oldu. Bu haftaya bugüne yükselişle başladı altın. Gram altın şu saat itibariyle 6693 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 10.991 TL'ye çıktı. Cumhuriyet altını da 43.810 TL'den şu an itibariyle işlem görüyor efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Teşekkür ediyorum. Söz Kemal İstek'te.

0: Her hikaye bir el uzanınca başlar. Bir kapı çalınır.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört

0: Karaman'da.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Nasıl paraların verildiği açıkça ortada ifade ediyor. Bunu söyleyenler kim? Bir tanesi AK Partili değil. Bunların hepsi CHP'li. CHP'deki biliyorsunuz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuda dilekçesini verip de bu da...
6: Lütfü Savaş, önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı.
5: Aynen. Dolayısıyla bunların dilekçesiyle birlikte yargı harekete geçiyor. Şimdi... Siz yargı olun, devletin savcısı olun, önünüze bu belgelerle geliyor, şahitlerle geliyor. Yani bu önünüze geldiği zaman hukuku yok mu sayacağız? Ortadaki yolsuzluğu, usulsüzlüğü, savcılarımız, hakimlerimiz gözde şey yapmayacak mı, dikkate almayacak mı? Netice itibariyle her türlü belgeler ortaya kondu. CHP'linin CHP'liliği şikayet ettiği bir ortam ortada net ve neticede mahkeme nihai olarak en son mutlak kararını verdi. Burada ben üzüldüğüm şu, bu konuda asıl sırtından vurulup mağdur olan Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere mahkemeye çağrılmasına rağmen mahkemeye gitmeyen bir genel başkan. Doğru mu? Ve ama şimdi bir bakıyorsunuz ki mutlak kararını içine hazmedemeyenler, siyasi partilerin içerisinde gelecekle ilgili paralarıyla söz sahibi olmak isteyenler, partiye yön vermek isteyenlerin oyunu ortaya çıkınca, bu oyunu ortaya çıktığından dolayı suçlamayı kim atıyorlar? İlk başta diyorlar ki sarayın yargısı. Ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Ondan sonra dönüyorlar, 13 yıl, 12 yıl genel başkanlıklarını yapmış olduğu Kılıçdaroğlu'na, akşam izlemişsinizdir, haindir diye söylemlerde bulunuyorlar, slogan atıyorlar. Şimdi burada baktığınız zaman, ama ben şuna inanıyorum, gerçek CHP'li olanlar bu partinin yozlaşmasından, ahlaksızlık, yolsuzluk, rüşvet, irtikapla ilgili konularından dolayı rahatsız olan gerçek partililer partisine sahip çıkmak için dün gittiler, partilerine sahip çıktılar. Biz de istiyoruz ki Türkiye'de güçlü bir muhalefet olsun. Birlik ve beraberlik olsun. Bundan en kazançlı çıkan kimdir? Ülkemiz Türkiye olur. Dolayısıyla bunlarla ilgili kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. İstedikleri kadar suçlamaya kalksınlar, yargıya hakaret etsinler, devleti yok saymaya kalksınlar. Bunların hiçbirisi geçersiz. İnşallah biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Evet. Şimdi, mahkemelerimizin vermiş şimdi, olduğu kararlara saygı duymamız lazım hep birlikte.
6: Ya siz mesela önemli görevlerde bulundunuz. Çeşitli dönemlerde aday oldunuz. Aday oldunuz, seçildiniz, seçilmediniz. Neyse yani.
5: Evet.
6: Ama İbrahim Gül. Aynı AK Partili İbrahim sonuna kadar bu bayrağı taşıdınız. Yani şimdi burada yani dışarıdan bir AK Partili olarak şimdi genel merkezdeki o arbede, kavga, çatışma ortamını nasıl gördünüz?
5: Vallahi ilk başta ülkemizde Türkiye'ye yakışmayan çok çirkin bir tablo. Bir aynı siyasi partiden olanların diğerlerine

0: üzerine su atmak, yangın söndürücülerle üzerine püskürttürmek, artı yumruklaşmaya kadar gidecek olan bir tablo ne yazık ki yani bize yakışmamıştır.
1: Özgür Özel'in de tebligatı bu şekilde yırtıp atması hangi mesajı barındırıyor?
0: Özellikle ben şunu ifade edeyim. Devletin vermiş olduğu, devletin savcılarının, hakimlerinin vermiş olduğu karara yok sayıp da

0: devletin hakim ve savcılarına, devlete karşı yapılan bir harekettir. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum, bu saygısızlığı, bu yapılan hareketi ne devletimiz ne de milletimiz içine sindirememiştir. Bunun da gereğinde hukuken muhakkak yapılacaktır.
1: Şimdi malumunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi ittifak olgusunu zorunlu hale getiriyor.
0: Evet, doğrudur.
1: İttifaksız Cumhurbaşkanı seçilme imkanı yok.
0: Yok.
1: Cumhur İttifakı, bazı katılımlar da konuşuluyor, düşünülüyor. Olacak gibi, ama bu aşamadan sonra muhalefette bir araya gelecek partilerin bugünkü söylemlerine baktığımız zaman bir ittifak oluşamayacağı yönünde.
0: Zaten şu
1: siz
0: var,
1: nasıl görüyorsunuz? Yani ittifak, şimdi tamam, AK Partili gözüyle muhalefeti evet ya yani muhalefeti değer, ama şimdi buna da sizin bakışınız merak ediliyor AK Parti'nin tabii.
0: Şimdi ittifaklarda, ittifaktaki özellikle lider olan, en fazla çok oyu olan bir siyasi partinin genel başkanının güven vermesi lazım. Herkesi kucaklaması lazım ve ona göre de bir, kendine göre bir yol haritasının çizilmesi lazım. Kendi siyasi partisinin içerisinde tartışılan yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlıkla ilgili belgelerin havada uçuştuğu bir ortamda ne yazık ki siyasi ittifakta, muhalefet adına söylüyorum, ortaya bir şey konulamaz. Ancak bazı siyasi parti başkanları da biliyorsunuz, İyi Parti'nin başkanı gitti Özgür Özel'e destek verdi.
1: Evet.
0: Onun da çaresizliği, acizliği, yalnızlığı adeta ona yakın olaraktan da ittifakın biz senin yanındayız mesajını vermeye çalışıyor. Ama bunlar doğru insanı dahi tespit etme noktasında sıkıntıları var. O yüzden ittifakın olabilmesi için kişinin güven vermesi lazım. Şimdi geçmişte eğri oturalım, doğru konuşalım. Geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Kılıçdaroğlu'nun yumuşak yapısıyla birlikte 5 tane, 6 tane siyasi parti yan yana geldi. AK Parti Cumhur İttifakı'nın karşısında durdu. Ve %48'lik ciddi de bir oy aldı. Dolayısıyla bu dengeleri oluşturacak muhalefet liderine ihtiyaç var. Ama bizi ilgilendirmiyor. Neticede ben şunu söyleyeyim. Bazıları diyor ki efendim sarayın devamı, AK Parti'nin devamı. Yahu kardeşim, AK Parti 23 yıldır var. CHP olarak da, diğer siyasi partili olarak da 23 yılda siz varsınız. İster karşımızda durun, ister bir araya gelin, hiç fark etmedi ki netice. AK Parti'nin böyle ayak oyunlarına ihtiyacı yok. Niye? Şu anda dünya lideri olan, hem dış dünyada en büyük karizması ve söz sahibi olan, oyun kuran bir Türkiye'nin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız var. Şimdi bu liderin karşısında kim olursa olsun hiç fark etmiyor ki. Dolayısıyla bunların işte bu seçimde biz kazanacaktık falan diye iddia etmesi tabiri caizse hayalden öteye gidemez. Çünkü geçmişte bunlar bir araya geldiler, denediler, olmadı. Ayrı ayrı aday çıkardılar, yine olmadı. Şimdi kalkmışlar, birbirlerine düşmüşler. Bu sarayın ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın işte iktidarı için söylüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan gücünü milletten alıyor, halktan alıyor. Sizin ayak oyunlarınıza ya da CHP'nin bölünmüş bölünmemiş kongrelerinde şu yapılmış bu yapılmış ilgilendirmiyor. Çünkü CHP'nin elinde şu anda yerel belediyeler var. Eğer gerçekten bunları çok iyi yönetebilseydi, millete hizmet edebilseydi, doğru dürüst dursalardı, çalışsalardı ve ahlaki yönden de pavyonlar dahil olmak üzere belden aşağı olan hadiselere girmemiş olsalardı, bugün belki iktidardaki adaylardan, en büyük adaylardan birisi muhalefetti. Ama ne yazık ki bu imtihanı başarıyla veremediler. Alın bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde trilyonluk yolsuzluk dosyaları ortada. Dönüyorsunuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi vermiş olduğu tabiri caizse avantaları, bağışları, efendim genel başkan yardımcılarına, genel başkanlarına verdiklerini Muhittin Böceğin oğlu ağzıyla ikrar ediyor. Dolayısıyla bu olumsuzlukları,
1: yani henüz mahkeme kararı sonuçlanmadığı için işte suçlayamayız.
0: Şunu söyleyeyim.
1: İddia üzerinden
0: ben bunu suçlamak için söylemiyorum. Evet. Fakat Kemal Bey şu var.
1: Masumiyet karinesi var biliyorsunuz.
0: Bir saniye. Yani, tabii.
1: Onun da altını çizmek
0: yalnız
1: gerekir.
0: Şunu ifade edeyim Kemal Bey. Birisi size dese ki Kemal Bey benden para istedi dese, siz çıkıp demez misiniz? Kardeşim ne para istemesi? Hayır, böyle bir şey yok. Sen ispat etmezsen de işte şöylesin böylesin, evet, dersiniz. Doğru mu?

0: Ama şu anda genel başkan yardımcılarına verilen milyon dolarları aldım almadım deyip de inkar eden yok ki.
1: Olsun. Neyse. Şimdi mahkeme yani, dosyası tamamlanmadan masumiyet karinası gereği sanıklar suçludur.
0: Evet. Yani işin
1: yani, o boyut mahkeme tamamlandıktan sonra açık net bir şekilde işin, suçlayıcı bir takım söylemlerde bulunabilinir. Ama şimdi mahkeme dosyası henüz karara bağlanmamışken herkes masumdur. Bu i̇şte, karinayı kesinlikle elden bırakmayacağız.
0: Şimdi işin özeti şu. İşte evet. Bahsettiğimiz muhalefet.
1: Bir algı oluştu ama. Yani bir yolsuzlukla, rüşvetle, itikatla ilgili kamuoyunda bir algı oluştu.
0: Elbette
1: bir güvensizlik
0: ki.
1: Oluştu. Birçok mesela partiler bunu kabul etmiyorlar çoğunlukla. Ama seçmen nezdinde evet ya dur bakalım hepsi mi bunun yalan? Mesela bir Manavgat olayı, bir Uşak olayı olayın boyutunu değiştirdi görüntülerle beraber.
0: Evet.
1: Şimdi tamam CHP'nin durumu bu.
0: İşte
1: AK Parti'ye geçeceğim.
0: Onu söylemeden şunu en son ekleyeyim. Bunun neticesinde işte muhalefet kendini halka karşı ifade edemediğinden dolayı ne yazık ki kendi içindeki iç çekişmelerden dolayı şu anda bir sarmalın içerisine girmiş durumdalar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla AK Parti'nin ve hiçbir şeye böyle ayak oyunlarına ihtiyacı yok. Müdahalesi de söz konusu değil.
1: Değil. Olamaz zaten. Neresinden müdahale edecek?
0: Bir de bazen şunu söylüyorlar şimdi, Kemal Bey.
1: Şimdi ben şunu söyledim. Geçen fukur fukur dedim CHP'nin içi. Orada da biri yazmış ya Kemal Bey tamam fukur fukur da sular nasıl durulur diye. Dedim Özgür Özel derhal hemen Lütfü Savaş'ı arasın.
0: Hı hı.
1: Sayın hocam doktor adam zaten yani. Sayın o da eczacı yani.
0: Evet,
1: aralarında şey yok fark yok. Sayın hocam bir ziyaretinize gelmek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Özel bir konu konuşacağım. Bizim konumuzla ilgili. Buyur gel diyecek. Adam doktor zaten. Yani ne yapacak ki? Otur konuş. Ne sorunu var? Neden bu yaklaşımı yapmış? Dışlama.
0: Evet.
1: Şimdi Butlan kararıyla ilgili olarak işte Bahçeli'yle konuşuyor. İyi Parti lideriyle konuşuyor. Herkesle konuşuyor. Gelmesin, yapmasın, etmesin. İşte demokrasi zedelenir. Ya git. Senin kendi partinin adamı belediye başkanlığını yapmış.
0: Senin. Doğru.
1: Yani değil mi? Bir şekilde eğer bir kriz varsa partide bu krizin birinci sorumlusu genel başkandır. Ya o şartlar öyle oldu, dışarıdan müdahil oldu. Yok. Şimdi Atatürk, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ne kadar büyük krizler atlattı değil mi?
0: Evet.
1: Bir yandan Kurtuluş Savaşı, diğer yandan kaç tane ayaklanma var.
0: Doğru.
1: Bir tane değil, kaç tane hem onları kaç cephede savaşıyor hem ayaklanmaları bastırıyor falan filan. Yani sen lidersen, Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsan şu basit krizi bu şekilde mi çözeceksin?
0: Evet.
1: Partiyi ayrıştırarak. Ama AK Parti ile ilgili bakıyoruz konuya ilişkin bakış açılarını hiç müdahil değiller.
0: Aynen.
1: Ve diyorlar ki bizi ilgilendirmez.
0: Doğru.
1: Kesinlikle. AK Parti'nin ilgisi hala bölgesel olan savaşa ve geçenlerde Yıldırım Han balistik füzesi ortaya evet. çıkınca bir şok dalgası
0: tüm dünyaya
1: yayıldı. Evet, savunma sanayiden başlayalım. Nasıl görüyorsunuz?
0: Vallahi şu anda savunma sanayimiz gerçekten son 10 yıl içerisinde öyle bir atılım yaptı ki bizleri dahi şaşırtmaya devam ediyor. Çünkü gelişmeler o kadar hızlı. Teknolojik olarak o kadar modern silahları ürettik ki artık tabiri caizse dünya bizden korkuyor. Ve dolayısıyla hiç kimse dikkat ederseniz Türkiye'yi karşısına alma cesaretini dahi gösteremiyor. Ve burada en büyük rahatsız olan ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz ki İsrail.
1: Evet.
0: Ve şu anda bizim en son yapmış olduğumuz Yıldırım Han füzemiz 6000 kilometre.
1: Kıtalar arası.
0: Kaldı ki biz kendi ihtiyaçlarımızın dışında bir önceki sene hatırlarsanız milli savunma sanayinde ihracat hedeflerimiz 4 milyar dolardı. Gerçekleşen ne kadardı? 3 milyar dolar küsürdü. Ama şimdi biz 10-12 milyar dolarları konuşuyoruz.
1: Çok büyük
0: ürettiklerimizi başarı. Dünya pazarına sattığımız gibi
1: evet.
0: onların üstündeki üst seviyedeki uçaklarımızı, füzelerimizi biz kendimiz için üretmiyoruz.

0: Demeye devam ediyoruz. Şimdi bunların mimarına baktığınız zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aynı zamanda bütçeden ayırmış olduğu paylarla bunlar gerçekleşiyor. Yoksa birileri geçmişte diyordu. Ne İHA'sı ne füzesi kardeşim diyordu. Biz bunlarla ne işimiz var? Yurtta sulh, cihanda sulh diyordu. Ama dünyanın geldiği nokta ne oldu? Adeta kutupların birbirine güç gösterisi ve aynı dinden, ırktan olmasına rağmen ülkelerin savaşı ortaya çıktı. Şimdi Ukrayna ile Rusya'ya baktığınız zaman ikisi de Ortodokstur. İkisi de Batılıdır. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz ki bunların arasındaki savaş, Orta Doğu'daki İsrail'in bölgeye yaymış olduğu savaş, Amerika ile İran'ı karşı karşıya getirecek seviyeye geldi ve savaş başladı. Dolayısıyla tüm bu dengelerin içerisinde dengeli siyasetini güden, siyasi olarak da her türlü diplomasiyi ortaya koyup ülkeleri bir araya getirip barış masasına oturtturmaya çalışan lider ülke kim? Türkiye.
1: Evet.
0: Şimdi bunları göz ardı etmemiz mümkün mü? Şimdi insanlar zannediyor ki evinin kapısını 10 liralık, 20 liralık, 50 liralık kilit koruduğunu zannediyor. Eğer biz savunma sanayinde bunlar gerçekleşmeseydi, biz güçlü olmasaydık, bizi de Yunanistan'la karşı karşıya getirip en ufak bir şeyden dolayı savaşın içerisine sokacaklardı. Ama Yunanistan Başbakanı ne dedi? Oyuna gelmedi. Hatırlarsanız dedi ki ben Türkiye ile karşı karşıya gelmem. Beni yalnız bırakırsınız. Beni duman eder.
1: Ya, evet.
0: O yüzden şimdi gelmiş olduğumuz nokta bu noktada dış politikada hatırlarsanız en son Antalya'da 150 tane ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanları olmak üzere çok büyük bir toplantı yapıldı.
1: Evet,
0: bu ne demektir?
1: Formu.
0: Orta Doğu, Avrupa dahil olmak üzere bunları toparlayıp ortasında lider olup hakemlik görevini yapan, bunları bir araya getiren bir Türkiye haline geldik. Şimdi kalkıp da Türkiye'nin bu dış politikadaki başarısı, içerideki bu kadar savaşlara rağmen, bu kadar enerji krizlerine rağmen, Türkiye'nin ekonomisinde, büyüme hedeflerinde bir sapmayı gördünüz mü Allah aşkına? Şu anda bizim büyüme hızımız %3.1 ya da 2 ve devam ediyor. Yanlış anlamayın, Avrupa'daki ülkelerin büyüme hızları sıfır, durağan hale gelmiş. Ekonomileri durgunluğundan dolayı ne yapacaklarını ve enerji sıkıntısından dolayı ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ama şu anda biz gerek petrol, doğalgaz kanallarıyla birlikte Avrupa'yı besleyecek boruları, Avrupa'yı efendime söyleyeyim enerjiye kavuşturacak boruların alt yatırımlarını yapan ülke bir Türkiye. O yüzden bu kalkınmamız ve güçlü irademiz inşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam edecektir. O yüzden buradaki bir iki tane siyasi partinin içerideki kendi kendilerine ilgili kavgalarına biz Türkiye'yi asla feda edemeyiz. Onunla da gündemimizi meşgul edemeyiz. O yüzden inşallah ben bunların zaman içerisinde düzelip vatandaşımızın sağduyusunun geçmişte olduğu gibi 23 senedir vatandaşımızın sağduyusu hakim olduğu gibi önümüzdeki yıllar içerisinde de bu sağduya devam edecektir. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye algılarla yönetilebilen bir ülke değil. Artık her şey şeffaf. Eğer yolsuzluk yapıyorsanız kameralar var. Hırsızlık yapıyorsanız kameralar var. Evet. Hiçbir şeyi saklayamayacağınız bir ortam var. Dolayısıyla Mevlana'nın söylediği gibi ya olduğunuz gibi görüneceksiniz ya da göründüğünüz gibi olacaksınız. Evet. Olay bundan ibaret.
1: Şimdi yani aslına bakarsanız sağ olun yani biz ne zaman sizleri davet etsek hemen geliyorsunuz. Tabii gönül isterdi. Yani AK Parti il örgütünden insanlar da gelsinler. Yani tamam belki bir takım hadleri olmayan konular konuşulmaz. Siz kendi adınıza konuştuğunuz için rahat rahat evet. Sorularımızı yöneltebiliyoruz ama en azından ya yaşadığımız kentte mi Mersin'e yapılan yatırımlar var. Yani evet. Onları da biz merak ediyoruz.
0: Evet.
1: Ayrıntılarıyla öğrenmek istiyoruz. Neler yapılıyor? Mesela sizler takip ediyorsunuz. Yani bir resmi göreviniz olmamasına rağmen neler yapılıyor efendim? AK Parti kanadı. Çünkü böyle bir iddia var. Mersin'e yatırım yapılmıyor. İşte Mersin'den alınan vergiler kadar buraya kamu yatırımı ayrılmıyor gibi. Yani şimdi, gelinen noktada AK Parti iktidarının Mersin'e yatırımlarını biraz konuşalım.
0: Şöyle Kemal Bey, Ben AK Parti kurulduğu andan itibaren, geçmişte de biliyorsunuz Refah Partisi, Fazilet Partisi kurucu ilçe başkanlığı.

0: Ve AK Parti'nin kuruluşundan itibaren de içerisinde bulunan 2009 ile 2014 yılı arasında özel idarede grup başkanlığı yapan birisi. Geçmiş dönemde biliyorsunuz milletvekili adayı olduk 5. sıradan. Netice itibariyle en son ilçe başkanlığı dahil yaptık. Ve bu yatırımların A'sından Z'sine kadar bilen, takip eden ve aynı zamanda kamuoyuyla paylaşan birisiyim. Ama ne yazık ki Mersin'e bu kadar yatırımlarımız yapılmasına rağmen sizin de bahsettiğiniz gibi gereğince anlatılmadığından, gereğince basınla diyaloglar kurulmadığından bu yatırımlar ne yazık ki buradaki muhalefet yerel yönetimler tarafından da üstü örtülerekten Mersin'de gündem değiştirilerek aynı zamanda ötekileştirilerekten de adeta AK Parti'nin yatırımları yok sayılıyor. Üstelik bu da yetmiyor gibi bir de iftira geliyor. Efendim Mersin'e AK Parti çivi bile çakmadı cezalandırıyor diye. Bakın ben size rakam vereyim. 2002 ile 2026 yılı arasında Mersin'e gelen toplam rakam ne kadar biliyor musunuz? 812 milyarlık Mersin'e yatırım yapıldı. Şimdi bu 812 milyar ne yapıldı dediğiniz zaman emin olun Mersin'e 2951 tane proje yapılmış. Şimdi bu devasa yatırımı görmeyenler, görmek istemeyenler, üstünü örtenler Mersin'de farklı gündemler oluşturaraktan bunları adeta vatandaşın bilmemesi, öğrenmemesi için gayret sarf ediyor. Bakın bunların arasında ben madde madde nerelere yatırım yapılmış dediğiniz zaman ulaştırmada 126 milyarlık yatırım yapılmış. En büyük yatırım Mersin'e biliyorsunuz Antalya ile Mersin arasındaki duble yolumuz. 27 tane viyadük yapılıyor. 430 kilometrelik mesafede bitirilmiş. Şu anda çevreli taşucu yolu, otoban yolu çok kısa bir mesafe kaldı. Yakında inşallah bu açılacak. Bu ulaştırmada sadece 126 milyarlık yatırım. Şimdi dönüyorsunuz hızlı tren. Hızlı tren şu anda raylar döşeniyor, bitmek üzere. Çukurova Havalimanı bitti, hizmete açıldı. Hala bazıları diyor ki ya tren de girseydi iyi olurdu. Halbuki tren yolu dahil yapılıyor. Yani bunları kalkıp vatandaşa anlatmak lazım. Enerjide 124 milyarlık yatırım yapılmış. Bu köylerimizin dahil olmak üzere enerji hatları, direkleri kökten değişti. Kimin haberi var? Milyonluk yatırımlar yapıldı. Yani 1930'da
1: bizim haberimiz de şimdi oluyor. Yani.
0: 1930'da 1940'da yapılan trafolar, enerji hatları eski duruyordu. Hangi köye gitsen enerjim yetmiyor trafom attı diyordu. Şu anda tüm köylerimiz dahil olmak üzere şehir içi dahil olmak üzere trafolar, hatlar yenilendi. Bazı ilçelerimizde, illerde havadan direkten giden enerji hatları yerin altına alındı. Bundan kimin haberi var? Ya da kim anlattı? O yüzden Mersin'e bu yapılmış. Tarım ormanda 83 milyar. Okul, milli eğitimde Mersin'e 457 adet okul yapılmış. Yeni okul. Kemal Bey, en son bu deprem şeyinden dolayı geçirdiğimiz büyük bir Hatay depreminden sonrasında Mersin'deki en az 20-30 tane, şu an sayısını net bilemiyorum.
1: 36 tanesi bitti, 72 taneydi.
0: İşte o eski okullar yıkılıyor. Evet. Yerine yenisi yapılıyor. Vatandaşın bunların ondan sonra dönüyorsunuz. Buradaki muhalefet diyor ki ya Mersin'e diyor. Evet. Ne yapmışsınız diyor. Tabii ben bunu çevre şehircilikten yapmış olduğumuz toplu konutlara kadar. Sulamadaki, DS'deki Mersin'e 14 tane baraj yapmışız. Evet. Yaklaşık 11 tane gölet, 58 tane sulama tesisi yapmışız. Ya. Şu anda en büyük yatırımlardan birisi Kemal Bey Pamukluk Barajı. Mersin'in genelini ilgilendiriyor. Niçin? Mersin'in 50 yıllık içme su problemini çözmüşüz. Allah izin verirse hatlar bağlanacak. Pamukluk Barajı'ndaki toplanan kar suları Mersin'in tüm ilçeleri dahil olmak üzere bu bölgeyi söylüyorum. İçme suyu sorunu çözülüyor. Ve yaklaşık 30-35 bin dönümlük arazi de sulama suyuna kavuşuyor. Şimdi kim diyebilir Mersin'e AK Parti hiç yatırım yapmadı? O yüzden biz Mersin'e o vergi topluyoruz falan işte vergimize karşılığı gelmiyor diyorlar ya. Vallahi yalan söylüyorlar. Niye? Kat kat fazlasıyla geliyor. Şu anda Mersin'e ayrıca 7 tane organize sanayi yapılıyor. Tarsus'ta şu anda 2 tanesi, bir tanesi %50 kapasitede faaliyetlerine başladı.

0: Tarım organik sanayi diye bir tanesi diğer yukarıda yapılıyor. Şimdi tüm bunların içerisine baktığınız zaman, şimdi siz elinizi vicdanınıza koyun. AK Parti Mersin'e neler yapmış?
1: Evet.
0: Spor merkezlerinden bahsetmedim. Evet, stadyumundan 2013, bahsetmedim. 2013 kamu binalarından bahsetmedim.
1: Evet, onları onları vatandaş görüyor zaten. Yani kaymakamlıklardan il müdürlükleri binalarına kadar, yani gerçekten çok büyük. Peki bir şey soracağım. Bu kadar büyük değil mi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi nankörlük etmeyelim. Hı hı. Bu konuda AK Parti gerçekten Mersin'e ciddi yatırımlar yapıyor. Peki neden bir tane belediye dahi kazanamadı? Ya şimdi bu kadar yatırım yapıyor. Mersin'e değer verdiğini gösteriyor. Yani mesela bir Akdeniz değil mi? AK Parti'deydi. Bir Aydıncık AK Parti'deydi. Hani ittifak açısından konuşuyorum. Cumhur İttifakı, Toroslar. Ya bu önemli yerler buralar. Şimdi neden bir tek belediye dahi kazanamadı? Siz ya bir öz eleştiri de yapmak lazım. Tamam, yatırım var. Merkezi idarenin yatırımı muhteşem.
0: Evet.
1: Yani gerçekten de yani ben de bir gazeteci olarak bunları gözlemleyip takdir ediyorum Mersin'e. Hani yerel yönetimlerde belediyemizin de yapmış olduğu yatırımları onu da takdir ediyorum. Ama benim yani 13 ilçeden bahsediyor. Bir tane yani alamaz mıydı?
0: Doğru.
1: Ya şimdi, burada sorun ne?
0: Buradaki sorun şu Kemal Bey. Arabanız ne kadar son model olursa olsun, motoru ne kadar güçlü olursa olsun, eğer oturtturmuş olduğunuz şoför bu arabayı yeterince kullanmasını bilmiyorsa, nerede gaza basıp nerede frene basacağını bilmediği zaman ve hangi durakta hangi yolcuyu alacağını bilmediği zaman, bir bakıyorsunuz ki arabaya çok büyük yatırım yapmışsınız, her şey yolunda ama netice itibariyle siz işi bilmediğinizden, isabetli karar ve tespit yerelde yapamadığınızdan dolayı kazanmış olduğunuz belediyeler bile elinizden gidebiliyor. Bu da bu bölgedeki AK Parti'nin tabiri caizse şoförlerinden kaynaklanıyor. Ben öyle söyleyeyim. Evet. Yani şu anda biz geçmişte hatırlarsanız evet. Erdemli Belediyesi AK Parti'deydi.
1: Evet. Yani.
0: Ama ilk çekişmeden dolayı bir baktı ki Musa Mutlu belediyeyi kaybetti. Çamlıyayla Belediyesi AK Parti'deydi.
1: Evet.
0: Bir baktık ki netice itibariyle elimizden uçtu gitti. En son Akdeniz Belediyesi. Yani tarihi bir fırsat geldi.
1: Evet.
0: Eğer o Akdeniz Belediyesi teşkilatlarla bütünleşip el ele kol kola girip güzel kadrolarla Akdeniz Belediyesi'nde güzel hizmetler yapılmış olsaydı, belediye başkanı eleştirme noktalarında herhangi bir mazeret olmasa idi, bugün Akdeniz Belediyesi'nden biz tulum çıkartırdık. Ama netice itibariyle bahsettiğim gibi o bizim arabayı süren şoförler yok mu? Biri indi biri bindi, biri indi biri bindi. Netice itibariyle hangi durakta yolcu alacağını bilemediğinden dolayı da ne yazık ki burada iktidarın yatırımları olmasına rağmen, devasa hizmetler gelmesine rağmen ağacın biliyorsunuz en büyük tehlikesi kurdun içeride olmasıdır. Bundan dolayı neticede AK Parti burada yerelde söz sahibi bir türlü olamadı ve burada da yürütülen şu var ayrıca. Çok büyük bir algı operasyonu var Mersin'de. Birileri basını ele geçirmiş. Birileri lobi çalışmalarıyla ilgili STK'ları eline geçirmiş. Bunların birlikteliği bu şekliyle devam ederken, yani düşünün buraya havaalanı yapılacak, STK'lar sahip çıkmıyor. Lojistik desteği yapılacak bir Mersin'in güçlü insanları bir araya gelmiyor. Buradaki bir lobinin çalışmasıyla birlikte adeta bakıyorsunuz ki hiç doğru dürüst yerelde hizmet etmeyen belediye başkanlarını bir bakıyorsunuz ki tekrardan kazanıyor. O yüzden AK Parti'nin derdi yine hiç AK Parti'nin kendi içerisinde. Eğer burada inşallah iyi bir yapı, iyi bir yönetim anlayışı oluştuğu zaman burada AK Parti'yi tutacak vallahi kimse yok.
1: Şimdi bir de yani Mersin gerçeğine bakalım. Çünkü yani Mersin siyasetinde en önemli yer Tarsus.
0: Evet.
1: Şimdi İYİ Parti Burhanettin Kocamaz milletvekili Tarsus. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır Tarsus. Büyükşehir Belediye Başkanı Tarsus. Bakın yani yerelde, genelde birinci sıralar Tarsus. Neden Tarsus? Seçmen sayısı fazla.
0: Aynen.
1: Tarsus'a alan Mersin'i alır. Şimdi AK Parti'de yok Tarsus. MHP'de yok Tarsus.
0: Evet.
1: Siz de Tarsus'tasınız.
0: Doğru.
1: Yani size biraz tuhaf gelmedi mi bu? Yani
0: şimdi, ya zaten şöyle düşünün.
1: Evet, ya Tarsus niye pas geçilmiş? Yanlış bir yönlendirme mi var Ankara'yı? AK Parti kanalına.
0: İşte şunu söyleyeyim. Tarsus ne yazık ki o sizin bahsettiğinizi buradaki muhalefet partileri çok iyi tespit yapmış. İşin Tarsus'tan geçtiğini bildiğinden dolayı tüm oyunlar aslında Tarsus'un üzerine oynanmış. Biz yanlış anlamayın, iki tane son yerel seçimde AK Parti teşkilatı boş olarak bir seçimlere girdik. Nasıl girdik? O dönem bir önceki dönemi söylüyorum. Haluk Bozdoğan'ın kazandığı dönemi. AK Parti'de ben ilçe başkanıydım. Belediye başkanlığında ittifak yok dediler. Biz aday aday olduk. Teşkilat boşaldı. Bir tane başkan atandı. Tek başına seçim dönemini o geçirdi. AK Parti yok. Bu dönem, geçmiş dönemde de, şimdiki Ali Boltac'ın olduğu dönemde de AK Parti ilçe başkanı benim yaptığım liste geçmedi diye komple istifa ettiler. AK Parti teşkilatı boş geçti. Halbuki 235 bin seçmeni olan Tarsus. 51 yani. Tane, 52 tane ilden büyük Tarsus.
1: Evet. Yani
0: sahipsiz bırakıldığı zaman bu şuna benziyor. Altın tepsiden muhalefete sunulmuş evet. oluyor.
1: Ama şunu gördüm ben. AK Parti bu sefer Mersin'de hem büyükşehirde hem de ilçelerin çoğunda adayını çıkaracak.
0: İnşallah.
1: Ya bu çıkacak artık. Yani bunun emareleri de var. Ve yakın zaman içerisinde de teşkilatlarda bir yenilenmenin de olacağı bilgileri bize geliyor. Yani kulislerde var. Çünkü yani MHP bunu başlattı.
0: Evet.
1: Yani yeniden bir olur ya, siyasette bu normaldir. Bu bir cezalandırma anlamı taşımaz.
0: Evet.
1: Bu yenileme bir şekilde önümüzdeki süreçle ilgili. Şimdi sizin de yıllardır yani pes etmeden mücadelenize devam ederek bir nefer olarak, AK Parti'nin bir neferi olarak herkes öyle söylüyor. Size bir görev verilirse yani Ankara'dan, genel merkezden sizin tavrınız ne olur efendim? Yani şimdi her türlü görevden bahsedebiliriz. İl başkanlığından ilçe başkanlığına nerede olursa olsun.
0: Şöyle Kemal Bey.
1: Evet.
0: AK Parti'deki bizim bir siyasi ve disiplin anlayışımız var. Bizim genel merkezimiz şu anda il başkanı olarak Adem Aldemir'i
1: evet.
0: koymuş durumda. Bizim genel merkezimiz, AK Parti teşkilatımız, Adem Aldemir oturduğu sürece il başkanımız Adem Aldemir'dir. Onun dışındaki gerekli gördüğü değişiklikleri yapacak olan da genel merkezimizdir.
1: Evet.
0: Bizler ister görevde olalım, ister olmayalım. Biz bu davanın ölünceye kadar yolcusuyuz. Efendim içeride olmuşuz, dışarıda olmuşuz fark etmiyor. Sıfatımız var, sıfatımız yok fark etmiyor. Ama ta rahmetli Necmettin Erbakan'dan dahil olmak üzere siyasi hayatımızın başlangıcından sonuna kadar, şu ana kadar geldiğimiz süreç içerisinde çizgimiz her zaman devletin, milletin evet. ve bu ülkeye sahip çıkmanın yanında duran siyasi partilerimizin içerisinde olmuştur. Ve olmaya da devam edecektir. Bizim herhangi bir mevki, makam hedefimiz yok. Bakın siz bugün beni İbrahim Gül olarak davet ettiniz, geldim. Evet. Herhangi bir sıfatımız yok. Ama ben Allah rızası için doğru olduğumuz ya da geçmişte yapmış olduğumuz yatırımları bildiğimden dolayı, ben Mersin'e anlatılması gerektiğine inandığımdan dolayı buralara kadar geliyorum. Tabiri caizse işimizden, gücümüzden feragat ederek geliyoruz. Çünkü niye? Bu dava benden sonrasındaki çocuklarımızın, torunlarımızın huzur ve güven içinde yaşayacak olduğu bir Türkiye için. Yoksa sadece bizim şahsi menfaatlerimize, ikbal isteklerimize, arzularımıza göre biz burada hareket etmiyoruz. Ve etmeyiz de. Allah öyle bir şeyi nasip etmesin. Çünkü ben bazen şunu anlatırım Kemal Bey. Ben size sorsam şu ana kadar 100 yıllık bir cumhuriyet tarihimiz var. Kahramanmaraş'ta kaç tane vali geldi geçti, ismini sayar mısınız desem kimseyi hatırlamazsınız.
1: Evet.
0: Ama desem ki Sütçü İmam'ı tanır mısınız?
1: Tabii.
0: Sütçü İmam'ı herkes tanır. Evet. Niçin? Hiçbir sıfatı olmadığı halde.
1: Evet.
0: Vatanının, milletinin, ezanının, bayrağının, namusunun yanında olduğu için tarihe geçmiş bir insan. Dolayısıyla
1: evet. Karayolu'yu da tanırız tabii ki.
0: Aynen. Yani Mersin'imizde, Tarsus'umuzda

0: İlçelerimizde kahramanlıklar yapmış ama hiçbir sıfatı olmayan insanları biz gerçekten rahmetle ve minnetle anıyoruz ve anmaya da devam ediyoruz. O yüzden bizim davamız koltuktu, sandalyeydi değil. Bunların hepsi gelir geçer. Ama genel merkezimiz çağırır, görev verdiği zaman da bundan da asla kaçmayız. Çünkü niye? Bu bir sorumluluk meselesi. Burada Mersin'de yaşayan 2 milyon insanı ilgilendiren, diyelim ki bir yerel seçim ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bir genel meclis. Bunun seçiminde biz ne kadar çok AK Parti'den buradan milletvekili çıkartırsak o kadar devletimizi, milletimizi ve halkımızın geleceğini korumuş oluruz. Hadise bu. Evet. O yüzden biz durmak yok, yola devam diyoruz. İçeride olmuşuz, dışarıda olmuşuz fark etmiyor. O yüzden yolumuza devam ediyoruz.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz siyaseti bilen isimler göreve gelsinler istiyoruz. Rekabet ortamı gerçekten tavan yapsın. Vatandaş izlesin. Kim doğruyu söylüyor? Kim kentine daha çok faydalı olacak? Ülkesine faydalı olacak? Gözlemlesin. Eşit. Susan vatandaştan kopuk siyasileri o koltukta görmek istemiyor vatandaş. Basın mensubu olarak biz de istemiyoruz. Konuşan kapısı açık, gönlü açık, her türlü sorumuza samimiyetle cevap verecek, bilgi donanımı, tecrübesi yüksek isimlerin siyasette, partisi ne olursa olsun görevde olmasını arzu ediyoruz. Çok teşekkür ederiz İbrahim Gül.
0: Kemal
1: Bey,
0: ben, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün bizi misafir edip davet ettiğinizden dolayı. Evet,
1: bayramınızı da kutlu olsun.
0: Sağ olun. Bu arada tüm Mersin'imizde dahil olmak üzere vatandaşlarımızın gelecekteki yarın Arefe bir güne de bayram, mübarek kurban bayramlarını kutluyorum. Allah nice bayramlara savaşsız, barış içerisinde, huzur içerisinde ve her şeyden önemli birlik ve beraberlik içerisinde bir bayram geçirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bizler de aynı dileklerle kurban bayramını kutlar, esenlikler, mutluluklar, huzur temenni ediyoruz. Şimdi Büşra Değer'le hava durumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güne artan bulutlarla başladık. 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise açık geçecek. Yarın ise bizleri bulutlu ve güneşli bir gün karşılayacak ve 25 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in Anamur ilçesindeyiz. Anamur'a baktığımızda çoğunlukla geç saatlerde sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak, 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açıp geçecek. Yarına baktığımızda ise sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 28 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda bugün yer yer sağanak yağışlar olacak. 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz ise çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise hafif yağmur, ardından güneş açacak ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Bozyazı'dayız. Bozyazı'ya baktığımızda çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar olacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 28 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Mut'tayız değerli izleyiciler. Mut'ta baktığımızda bir iki kısa süreli sağanak yağışlar olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise muhtemel sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 30 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de günlerdeyiz. Günlere baktığımızda bugün yer yer sağanak yağışlar olacak. 22 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise hafif yağmur, ardından güneş açacak ve 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Silifke'deyiz şimdi de. Silifke'ye baktığımızda hafif yağmur olacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Ece'ye baktığımızda ise Ece bulutlar açılacak. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla sağanak yağış, ardından güneş açacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesine bakıyoruz. Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak.

0: 4 dereceyi gösteriyor. Termometreler gecemiz çoğunlukla parçalı bulutlu olacak. Yani baktığımızda ise bulutlu ve güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Tarsus'tayız. Tarsus'a baktığımızda artan bulutlar olacak. Bugün 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda parçalı bulutlu ardından açılacak hava, yani ise bulutlu ve güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda bugün yağmur geçişleri olacak. 15 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak ve yarına baktığımızda gök gürültülü sağanak yağış ardından birazcık güneş açacak ve 17 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracı, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracı, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen Geçmişin İzinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesi sonrası binadan ayrılan Özgür Özel ve kalabalık bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlattı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti içerisinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Aralarında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Hak İradesi ve Demokrasi vurgusuyla bugün İstanbul'un 3 ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi kapatma kararından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G'nin cansız bedeni Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette bulundu. Pazar günü Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu sel suları altında kaldı. Sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Tarsus'ta trafikte minibüs şoförüyle tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olası anlaşmaya dair beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enflasyon endişelerinin hafiflenmesiyle ons altın %1'in üzerinde yükselirken yatırımcılar sürecin netleşmesini bekliyor. Süper Amatör Playoff Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediyespor, play-out final maçında Anamur Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bölgesel amatör lige yükseldi. İsviçre'nin Notvi kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen para atletizm müsabakalarında P57 kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Muhammed Kahalvandi gülle atmada ve cirit atmada birincilik elde etti.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
18: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Takvimler 25 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündemi yoğun bir gün yaşandı. Türkiye'de siyaset, yargı ve eğitim alanında peş peşe gelişmeler dikkat çekerken CHP'de mutlak butlan tartışması sonrası yaşanan kriz gündemin en sıcak başlığı oldu. Parti içinde yaşanan gerilim sokaklara da yansırken genel merkez önünde tansiyon yükseldi. O görüntüleri sizlere aktaracağız. Öte yandan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında verilen kapatma kararı yeniden geri çekilirken oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da aralarında bulunduğu isimlerin yer aldığı uyuşturucu soruşturması gündeme damga vurdu. Yurt genelinde ise Mersin, Adana ve Kocaeli'den peş peşe acı haberler geldi. Trafik kazaları ve sel olaylarında can kayıpları yaşandı. Dünya gündemine bakacak olursak Pakistan'dan Gazze'ye, Ukrayna'dan Filipinlere ve ABD'de uzanan geniş bir haber trafiği dikkat çekti. Savaşlar, saldırılar ve doğal afetler çok sayıda can kaybına yol açtı. Günün tüm gelişmeleriyle şimdi başlıyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaset gündemine sarsan gelişmeler yaşandı. 2023 kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararı sonrası parti yönetiminde kriz ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla Özgür Özel'in genel başkanlığının geçersiz sayılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönme tartışmaları başlandı. Dün gece ve bugün Ankara'da tansiyon daha da yükseldi. CHP Genel Merkezi önünde tartışmalar yaşandı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olarak görülmesinin ardından CHP Genel Merkezi önünde gerginlik yaşandı. Özgür Özel destekçileri ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tahliye süreci nedeniyle tartışmalar çıktı. Genel merkez çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken yaşanan kriz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki liderlik tartışmalarını daha da derinleştirdi. Ve devam ediyoruz.

0: Değerli izleyiciler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisine tebliğ edilen mutlak butlan kararını kameralar önünde yırttı. Özel bunun için yıktılar baba ocağını diyerek karara sert tepki gösterdi. Yırttığı belgeyi ise Ali Mahir Başarır'a vererek makam odasına bırakılmasını istedi. Öte yandan mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin ardından partililerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Milli Egemenlik Parkı'nda konuşan Özel, bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Süreci ise işgal ve darbe olarak nitelendiren Özel, teslim olmuyoruz, boyun eğmiyoruz mesajı verdi. CHP'de gözler şimdi mahkeme süreci ve kurultay tartışmalarında.
1: Bu sabah 7'sinde ne kadar Ankara'nın kriminal, tehlikeli, suçlu tipi varsa onları arkalarına alarak bu partiye saldırdılar, gençlere saldırdılar, gençlik kollarına saldırdılar. Partiyi, baba evini hep beraber koruduk. Hiç utanmadan, çekinmeden İstanbul'da yaptıkları gibi bu kez de Türk polisini, şerefli Türk polisini kirli emellerine alet ederek genel merkezimize girdiler. Kapıları, camları indirdiler. Gaz sıktılar. İşgal ettiler. Biz, işte biz. Ben, sen, hepimiz, hep beraber son ana kadar direndik. Sonra yollara döküldük geldik. Yolda yağmur yağdı üstümüze, dolu yağdı üstümüze. Hani diyor ya birileri, arının diye. Onların sıktırdığı biber gazından yağan yağmurun altında biz arındık. Biz o biber gazından arındık. Bu partinin iktidarın biber kasından gayrı, dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacak hiçbir şey yoktur. Önümüze 8 kilometrelik yolda önümüze 6 kere bariyerler geldi. Buraya gelmeyelim diye 6 barikat kurdular. En son tomaları koydular. Ama hep beraber açtık geldik. Niye meclisteyiz? Çünkü genel merkezimize yapılanı biliyorsunuz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Parti Sivas Kongresi'nde, devamında Anadolu'da, milli mücadelede, asker çadırlarında kuruldu. Karargah çadırlarında kuruldu. Ardından 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. Resmen 9 Eylül 1923'te dilekçe verildi. O günde bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci mecliste bir odaydı. Bizi genel merkezimizi elimizden alarak, baba ocağına sokmayarak, CHP'yi elimizden alacaklarını sananlara söylüyoruz. Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık, sonuna kadar mücadele ettik. Ve şimdi bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Partinin ilk genel merkezi de meclisteydi. Bu mücadele sırasında parti işgalden kurtulana kadar şu anki genel merkezimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP kurulur. Meclis'in

0: evliyoruz. Boyunu evliyoruz. Geri çekilmiyoruz. Sadece ve sadece kazanmak için, başarmak için kararlılıkla yürüyoruz. Sizinle birlikte yürüyoruz.
1: Ve CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalman da avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla dikkat çeken bir başvuruda bulundu. Başvuruda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç talep edildi. Başvurunun gerekçesinde ise mutlak mutlan süreci sonrası parti içinde yaşanan gelişmelerin CHP örgütlenmelerinde bölünmeye neden olduğunu savundu.
2: Genel başkanımıza yapılan bu hukuksuzluğu ve partimize yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Ve bu hukuksuzluğu ve üyelerimizi bölücü hareketlerinden dolayı da genel başkan, butlan genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu disiplin kurumuna şikayet ediyoruz.
1: Ve değerli izleyiciler, siyasi kulislerde şimdi 3 kritik soru konuşuluyor. CHP olağanüstü kurultaya gidecek mi? Kılıçdaroğlu aktif olarak yönetime dönecek mi? Ya da parti içindeki bölümü erken seçim sürecini etkiler mi? Gelişmeler geliştikçe aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi de İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kapatma kararına gidiyoruz. Kapatma kararı geri çekildi. Yükseköğretim Kurulu ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla daha önce faaliyet izni kaldırılan üniversitenin eğitim faaliyetlerine yeniden devam etmesine karar verildi. Üniversite birkaç gün önce alınan kapatma kararının ardından yeniden açılmış oldu. Yok süreçte öğrencilerin mağdur olmaması için düzenlemenin kamu yararı ve eğitim istikrarı gözetilerek yapıldığını açıkladı. Değerli izleyiciler, oyuncu Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra hastaneye sağlık kontrolünden geçirildi ve adli tıp kurumuna sevk edildi. Soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alınırken bazı şüpheliler serbest bırakıldı, bazıları ise adliyeye sevk edildi. Ve Mersin'e gidiyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Taşkın suları nedeniyle Mehmetçay akıntıya kapıldı. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer bölgede yağışların devam edebileceğini belirtti.
3: Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış, pazar günü bazı bölgelerde kısa sürede şiddetini artırdı. Erdemli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu üzerinde taşkın suları sele dönüştü. Bu sırada sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı.
4: Ya yardım edin seni, çıkaramıyorlar. Adamın kafası içeride kaldı, çıkaramıyorlar.
3: Olayı gören vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
4: Adam iyi mi? Arayın ambulansı. Arayın ambulansı. Arar ambulansı, hemen ara kızım.
3: Bacağından yaralandığı açıklanan Mehmetçe'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.
1: Mersin'den devam ediyoruz. Tarsus ilçesinde trafikte yaşanan tartışma sonrası bir sürücü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
3: Tarsus ilçesinde trafikte minibüs sürücüsüyle tartışan tüp kamyoneti şoförü aracına döndükten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
5: Buraya geliyor, görmüyor musun? Abi seni uyarıyorum, ben bir daha buraya atayım lan, çık atayım lan.
3: Tartışmanın ardından yaklaşık 50 metre ilerleyen sürücünün kullandığı kamyonet refüje çarptı. Durumu fark eden çevredekiler koşarak sağlık ekipleri gelinceye kadar sürücüye kalp masajı yaptı.
6: Kalbim yamuk duruyor. Şu tak. Yorulsa mı ne yapayım? He? Gel.

0: Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki sürücü yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Abi
2: Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Muhammed Burak Çiçek ve eşi Suzan Çiçek hayatını kaybetti. Çiftin 4 yaşındaki çocukları ve diğer araçtaki iki kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada karı ve koca hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.
3: Gel abi gel.
4: Ne yapıyor?
0: Kaza Sarıçam ilçesi Menekşe mahallesinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu Muhammed Burak Çiçek'le eşi Suzan Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin 4 yaşındaki kız çocukları yaralı olarak hastaneye kaldırılırken diğer aracın sürücüsüyle araçta bulunan bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 40 milyon uyuşturucu hap üretilebilecek 1 tonun üzerindeki ham madde ele geçirildi. Soruşturma ise devam ediyor.
0: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında yaklaşık 40 milyon uyuşturucu hap üretilebilecek 1 ton 80 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri gece saatlerinde baskın düzenledikleri adreste 40 koli içerisinde saklanan pregabalin adlı ham maddeyle 161 kilo hap kapsülü buldu. Aynı soruşturma kapsamında Gebze ve Darıca'da daha önce yapılan operasyonlarda da 1 milyon 700 bin sentetik hap, 264 kilo ham madde ve 19 üretim makinesi ele geçirilmişti. Soruşturma devam ediyor.
2: Mersin'in Kız Kalesi sahilinde Kurban Bayramı tatiliyle birlikte hareketlilik başlandı. 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın ederken bazıları ise denize girdi, bazıları ise sahilde vakit geçirdi. Turizmciler yoğunluğun bayram sonrası da daha da artmasını bekliyor.
0: Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Mersin'in turizm merkezlerinden Kız Kalesi'nde hareketlilik başladı. Şehir dışından gelen tatilciler plajlarda vakit geçirirken bazıları da denize girmeyi, bazıları da sahilde gezmeyi tercih etti. Çocuklar kumsalda oyun oynarken gençler denizin keyfini çıkardı.
5: Nevşehir'den geldik, yüzmeye gelmiştik. Son hallerimiz bu. Arkadaşlar gömleri inşallah umuttayız.
6: Yaz erken geldi. Biz okullar tatil olunca geldik buraya tatil yapmaya. Gömüldük böyle.
7: Ya abi yüzmeyi bilmiyor. Bize böyle
0: geçiyor. Zaman zaman yağışlı havaya rağmen tatilcilerin bölgeye gelmeye başladığını belirten turizmciler bayram sırasında ve sonrasında kalabalığın artmasını bekliyor.
8: Kolay tatil oldu. Karşıya'dan Mersin'e geldik. Hepimiz çok eğlenceli. Ben kale yaptık.
7: Şu anda daha hala kazanlar yanıyor, öyle diyeyim size. Hala soğuk havalar. Ben de ısıtma soğutma işleri yaparım. Kayseri'ye göre burada tabii ki hava çok güzel. Daha kışlıklar çıkmadı.
0: Farklı illerden gelen ziyaretçiler okulların tatil olmasını fırsat bilerek aileleriyle birlikte Kız Kalesi'nde tatil yapmanın keyfini yaşıyor.
2: Şimdi de dünyadaki gelişmelere bakalım. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik personelini taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
0: Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan servis trenine düzenlenen bombalı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. 70 kişi de yaralandı.
3: 15-20 gadi yok.
0: Quetta kentinde raylara yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle trenin 3 vagonu raydan çıktı, 2 vagon devrildi. Patlamanın çevrede büyük hasara yol açtığı belirlendi. Yetkililer ölenler arasında 3 sınır muhafızının da bulunduğunu açıkladı. Saldırının ardından Quetta'daki hastanelerde acil durum ilan edilirken tüm sağlık personeli göreve çağrıldı. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.
2: Gazze'de bir karakola düzenlenen hava saldırısında bir çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken Gazze İçişleri Bakanlığı ölümler nedeniyle İsrail'i kınadı ve uluslararası topluma çağrı yaptı.
0: İsrail ordusu Gazze şeridinde bir karakola düzenlediği hava saldırısında bir çocuk ve 5 polis memuru hayatını kaybetti. Saldırının Gazze'nin Al-Tawam bölgesindeki karakolu hedef aldığı ve olay sonrası bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği ve yaralıların şifa hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Filistin İçişleri Bakanlığı saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölen polis sayısının 42'ye yükseldiği bildirildi. Filistin İçişleri Bakanlığı ayrıca uluslararası topluma saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
9: Büşra Değerli Ajanda sona erdi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir

Emekli evinde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Şu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yüzler aynı soru. Sevdin mi hiç bu kadar? Güler geçerim içim donar. Adın boğazıma takılan son yudum. Yutkunamadım. Masada kaldı iki.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Zeynoğlu, Volkan'ım. Bir yanım hala Cerrahpaşa, bir yanım Karadeniz'e yaslı. Efurim diye seslensem rüzgara, dağlar cevap verir mi? Saçlarıma düşer mi yine bir mimoza çiçeği? İçimde yarım kalan bir türkü var, adı hep yarim yarim. Yaz beni yarim, çiz beni yarim, çöz beni yarim. Ne zaman Karadeniz kabarsa sesin düşer aklımıza ve biz yine sana varız usulca. Ah, sen şimdi yeşil maçkanın koynunda yatıyorsun ana baba ocağında. Hala göklerde kartalsın ama gökler seni saklıyor. Denize bıraktığım bütün notalar dalga dalga kalbimize çarpıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesi sonrası binadan ayrılan Özgür Özel ve kalabalık bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlattı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti içerisinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Aralarında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Hak İradesi ve Demokrasi vurgusuyla bugün İstanbul'un 3 ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi kapatma kararından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G'nin cansız bedeni Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette bulundu. Pazar günü Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu mahallesi Esenpınar yolu sel suları altında kaldı. Sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Tarsus'ta trafikte minibüs şoförüyle tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olası anlaşmaya dair beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enflasyon endişelerinin hafiflenmesiyle ons altın

0: %1'in üzerinde yükselirken yatırımcılar sürecin netleşmesini bekliyor. Süper Amatör Playoff Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediyespor, play-out final maçında Anamur Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bölgesel amatör lige yükseldi. İsviçre'nin Notvi kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen para atletizm müsabakalarında P57 kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Muhammed Kahalvandi, gülle atmada ve cirit atmada birincilik elde etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616.

0: Akdeniz Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracı, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracı, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532.

0: 0212-787-1652.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: 2 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca

0: Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesi sonrası binadan ayrılan Özgür Özel ve kalabalık bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlattı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti içerisinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Aralarında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Hak İradesi ve Demokrasi vurgusuyla bugün İstanbul'un 3 ayrı noktasında

0: noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi kapatma kararından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G'nin cansız bedeni Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette bulundu. Pazar günü Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu sel suları altında kaldı. Sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Tarsus'ta trafikte minibüs şoförüyle tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olası anlaşmaya dair beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enflasyon endişelerinin hafiflenmesiyle ons altın %1'in üzerinde yükselirken yatırımcılar sürecin netleşmesini bekliyor. Süper Amatör Playoff Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediyespor, play-out final maçında Anamur Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bölgesel amatör lige yükseldi. İsviçre'nin Notvi kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen para atletizm müsabakalarında P57 kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Muhammed Kahalvandi, gülle atmada ve cirit atmada birincilik elde etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yer

0: 0202 542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onları aktaracağız ve hatırlatacağız. Tabii gündemde yer alan en önemli konu Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılanlar, genel merkezde yaşanılanlar. Özgür Özel'in genel merkezden ayrılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümesi ve o sırada yaşanılanlar. Ki Özgür Özel

0: Genel merkezde yaşanan arbede sonrasında genel merkezi CHP genel merkezinden ayrıldı. Yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü ve o yürüyüşü 6 kez polis engeliyle karşılaştı ve engelleri aştı. Özgür Özel yanındaki beraberindeki kişilerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'na gitti ve orada açıklama yaptı. Bundan sonra bizim genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup salonumuzdur dedi. Ve CHP zaten kurulduğunda da genel merkezi yoktu. Çalışma yeri meclisti. Kuruluşumuza geri döndük. Bu şekilde devam edeceğiz dedi. Tabii Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapmış olduğu yürüyüş sırasında yaşanılan durumlar nedeniyle de Özgür Özel hakkında ve yanındaki kişiler hakkında soruşturma açıldı. Gerekçe olarak da görev başındaki memurların görevini yapmasını engellemek bu gerekçeyle soruşturma başlatıldı. Tabii Özgür Özel hemen genel merkezdeki Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP Genel Başkanı ifadesinin yer aldığı ofisinin tabelasını da değiştirdi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel şeklinde bir tabela asıldı mecliste Özgür Özel'in bürosunun kapısına, ki zaten Özgür Özel mutlak mutlam kararı sonrasında genel başkanlığı düşünce milletvekillerinin, 110 milletvekilinin onayıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçilmişti ve bu sıfatla çalışmalarına devam ediyor Özgür Özel. Ve Özgür Özel bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Çünkü DEM Parti CHP Genel Başkanı ve çalışma arkadaşlarını ziyaret edecekti. Bu ziyarette gerçekleşti. Hem DEM Parti ziyareti öncesinde hem de DEM Parti ziyareti sonrasında Özgür Özel bazı konulara değindi. Gazetecilerin gündemle, CHP'deki gündemle ilgili sorularını cevaplandırdı. Şu bilgileri aktardı. Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişinde yaptığı açıklamada grup başkan vekilleri ve MYK üyeleriyle bundan sonraki süreci değerlendirecekleri bir toplantı yapılacağını ve Kurban Bayramı'nda Manisa'da olacağını söyledi.
1: Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen, burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra, çünkü bizim bu bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Burası bizim siyasette var olduğumuz, tanındığımız, meclis tarihinin en uzun süre grup başkan vekilliğini, sonra grup başkanlığını yaptığımız meclisimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu ilk gün gibi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor. Birinci meclisteydi genel merkezin ilk odası. Gün şartları öyle gerektirdi. Bugün de mecliste genel başkan odamız, grup yönetim kurulu odamız, partimizin genel başkan, genel merkezi olarak işlev görüyor. Dün bunu söylemiştik. Bugün de ilk mesai günümüze başladık. Dün akşam saatlerinde ilk grup toplantımızı milletvekillerimizle yaptık. Bugün de ilk mesai günümüze başladık ve çok kıymetli bir ziyaret aldık. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra en çok sandalyeye sahip olan DEM Parti'nin değerli eş genel başkanı Tuncer Bakıran ve kıymetli heyeti bizi burada ziyaret ettiler. Bu çok önemli ve kritik günde bu kıymetli dayanışma ziyareti bizim açımızdan da çok önemli.

0: kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda kurultay yapmayacağı ve partiyi seçimlere kendi liderliğinde götürmek istediği iddiaları gündemdeki yerini korurken, kurultay ilan edilmezse ne yapılacak sorusuna yanıt veren Özgür Özel, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
2: Kurultay tarihi ilan edilmezse bundan sonrası için ne olacak?
3: Arkadaşlar, onunla ilgili siyasi partiler kanununun, tüzüğün bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız, imza toplayacağız. Parti meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağız. Parti meclisinde karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa onu yapacağız. Toplumsal baskıyı arttıracağız ve eninde sonunda, yani ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi bir siyasi kapkaçla, kaptı kaçtıyla, ben aldım kaçtım bende oldu vermem kimseye diyerek elde tutulabilecek bir yer değil. Günü geldiğinde seçilmiş, ben 1303 oyla seçildim. Kurultay günü geldiğinde ben 3 gün geciktireyim desem millet bana da tahammül etmez. Olacak iş değil arkadaşlar. Yani öyle saray böyle söylüyor, ben yöneteceğim. Yok öyle bir şey. Sarayın işine geldiği gibi olmaz o işler.
2: Buradan mı yürüteceksiniz süreci ve bayramda burada mısınız?
3: Şöyle, buradan yürüteceğiz. Bayramda şimdi genel merkezi koruma refleksi başka bir şeydi, doğru bir şeydi. Bayramda burada odada durmak yerine bayramda sahada oluruz. Bundan sonra biz bir oda gerektiğinde, bir çatı gerektiğinde, o çatı Yüce Meclis çatısıdır. Ama esas olarak sokaktayız, meydandayız, halkla birlikteyiz. Bundan sonra büyük bir iktidar yürüyüşünü hep birlikte sokaklarda 81 ilimizde yürütmeye devam edeceğiz. Başkanım. Siyasi partiler, üyeleri, üyelerinin seçtiği delegeler marifeti, üyeleri, üyelerinin seçtiği delegeler ve onların seçtiği yönetimler tarafından yönetilir. Siyasi partiyi siyasi parti yapan budur. Bir siyasi partiyi kimin yöneteceğine o siyasi partinin üyesi, delegesi değil de rakibi karar veriyorsa o partiyi kapattı demektir. O partinin kapatılması, faaliyetlerine son vermesi rakibinin istediği birisinin yönetmesinden evladır. Parti şu an fiilen kapanmıştır. Biz bu partiyi bir kez daha umuyorum 9 Eylül'e kadar kalmaz. 9 Eylül 23 ve 9 Eylül 1992'de açılmış olan partimizi iki kez, ki ikinci darbeden sonradır, bu darbeden sonra da bir kez daha açacağız. Ümit ediyorum 9 Eylül'e kalmayız. Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de önemli gelişmeler var. Onlara değineceğiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılanlar, özellikle de genel merkezde yaşanılan arbede ve orada söylenen sözler, genel merkezdeki yaşanılan arbede öncesinde yapılan açıklamalar, sonrasında yapılan açıklamalar ile ilgili olarak da AK Parti sözcüsü Sayın Çelik'ten, Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4: Son siyasi tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Yargı kararının ortaya çıkmasından sonra CHP merkezde yürüyen tartışmaların bir takım ayrıntılarına değineceğim. Fakat öncelikle şunu söylemek isterim. CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Ve maalesef orada toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştirinin ve siyasi protestonun demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret,

0: gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. Aslında üstünde durmaya bile değmez. Fakat işte televizyonlardan verildiği için maalesef bu konuları gündemimize almamız gerekiyor. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşamaz. Bu sözleri söyleyenler bu sözleri sadece kendi isimlerinin yanına yazdırmış olurlar. Biz tabii ki siyasi protesto, siyasi eleştiri olsa bunlar konusunda gayet saygıdeğer bir tutum takınıyoruz. Ama iş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
1: Çelik, biz bu olayın bir yerinde değiliz. Çatışma CHP'lilerin kendi içerisinde. Son iki günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır dedi.
0: Değerli arkadaşlarım, bugün gelinen nokta esasında bir sürü gündem bu işin içine karıştırılsa da CHP'lilerin CHP'lilerle iç çatışması, iç mücadelesi neticesinde ortaya çıkan bir takım iddiaları yargının araştırmasından ve sonuca bağlamasından ibarettir. Yargı kararı konusunun sonrasında ortaya çıkan tablo nasıl başladı? Hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti, AK Parti, Cumhur İttifakı ya da diğer muhalefet partileri bu olayın tarafı değillerdi. Halen de biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yapmış ve halen Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapan kişiler tarafından gündeme getirildi. Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki yönetimi bunları ciddiyetle ele almak, değerlendirmek yerine başka bir yol tercih etti. Bu iddiaların üzerine yine Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları, milletvekilleri, yöneticileri tarafından gündeme getirilen bu iddialar karşısında yargı harekete geçti. Yargının bulduğu deliller, yargının yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla ikide bir burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel yönetiminin baştan beri kendi Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.
1: Şimdi efendim Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ne tür gelişmeler var son saatlerde onlara bir bakalım. Şöyle tabii genel merkeze polis zoruyla, polis desteğiyle girilme, orada yaşanan arbede Özgür Özel ve çalışma arkadaşlarının genel merkezden ayrılması sonrasında şu soru gündemdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gidecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez yapmış olduğu açıklamada planlanan tarih 28 Mayıs'tı. Ancak 28 Mayıs'ta yapılacak olan parti bayramlaşmaları nedeniyle 30 Mayıs'a ertelendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramlaşması. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve orada da saat 12'de halka açık bir bayramlaşma olacak. Bu netleşmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne 30 Mayıs'ta gidecek ve saat 12'de halka açık, herkese açık bir bayramlaşma gerçekleştirilecek. Diğer bir noktaya gelelim efendim. Şöyle, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu yönetim değişikliği sonrasında iki milletvekiliyle birlikte çalışmak istediği Kemal Kılıçdaroğlu, yani çalışmak istediği, MYK'ya almak istediği milletvekillerinden ikisi, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğini geri çevirdi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeni MYK'yı oluşturmak istediklerinde teklif götürdüler. Milletvekili Gürsel Erol

0: ve Ali Öztunç'a ama Gürsel Erol ve Ali Öztunç görevi kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Böyle bir gelişme yaşandı. Şimdi diğer bir gelişmeye bakacak olursak değerli seyirciler, şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'dan itibaren göreve, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak göreve başlayacağı ve ilk iş olarak da Özgür Özel'i grup başkanlığından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde azlettireceği iddia ediliyor. Böyle bir iddia var. Tabii bu iddia şimdilerde mecliste, siyasi kulislerde konuşuluyor. Özgür Özel'in milletvekillerine "bizim paramız yok, otobüsümüz yok, kürsümüz de yok, bundan sonra siyaseti sokaklarda yapacağız" dediği iddia ediliyor. Niçin söyledi Özgür Özel bu sözleri? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini grup başkanlığından azlettirme ihtimali üzerine bu cümleleri söyledi milletvekillerine ve halka Özgür Özel. Değerli seyirciler, ayrıca şöyle bir iddia da var. Kemal Kılıçdaroğlu başta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olmak üzere, aralarında Cemal Engin Yurt'un da bulunduğu 9 milletvekilinin CHP'den ihraç edilmesini istiyor. Böyle bir iddia var. Ama iddia şu ki Kemal Kılıçdaroğlu Ali Mahir Başarır CHP'den gönderilmediği sürece, ihraç edilmediği sürece kurultay yok dediği iddia ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu da siyasi kulislerde konuşulan diğer dikkat çekici bir konu. Ama şimdilerde her şey tabii ki bir iddia seviyesinde. Şu ana kadar bu iddiaların netleştiği yönünde veya netleşeceği yönünde herhangi bir emare yok. O nedenle her şey şu anda iddia seviyesinde. Özellikle de tabii bayram içerisinde tabii ki çalışmalar devam edecek. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını muhakkak ki sürdüreceklerdir. Ama bayram sonrasında daha da hareketli, daha da ciddi bir yoğunlukla hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de Türk siyasetinde ciddi yol almalar, gelişmeler olması bekleniyor. Şimdi tabii bugün diğer dikkat çeken bir konu da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti ve sonrasında da ziyaret sonrasında da basın mensuplarına bir açıklama yaptı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ve devam eden hukuki sürece ilişkin gelişmeler kapsamında avukat Onur Yusuf Üregen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çukurambar'daki evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Üregen, görüşmenin hayırlı olsun temennisiyle gerçekleştirildiğini belirterek Kılıçdaroğlu'na sürece ilişkin hukuki bilgilendirme yaptıklarını söyledi.
2: Partimizin genel başkanını ziyarete geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Tabii dün partimizi tekrar teslimini hallettik icra kanalıyla. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmeler, bundan sonraki yapılacaklarla ilgili neler yapılabilir, neler yapacağız, bir yol haritası. Üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık. Bu kadar. Yani ziyaret sadece kendisine, bir ziyarete geldim. Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Şu anki konumuz o değildi ama. Yani zaten biraz kendisi de rahatsızdı, genel başkanımızın düzelmesini, daha da iyileşmesini bekliyoruz. Kendisini yormak istemedim. Sadece genel bir hukuki süreci, neler olduğunu başından itibaren ve dün neler yaşandığını, bundan sonra neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir bilgilendirmede bulundum. Bu kadar.
3: Nasıl bir değerlendirme? Evet, genel merkezde yaşananlarla ilgili.
2: Ya tabii o genel merkezde yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil. Üzüldüğünü söyledi. Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızı dile getirdik.
4: Hukuken atılacak. Bundan sonraki adımlara ilişkin bir yol haritası, zaman belgesi var mı? Ne gibi adımlar atılacak?
2: Ya kısa, tabii kısa

0: vadeli, kısa süreçte yapacağımız şeyler var. Uzun süreçte de yapılacak şeyler var. Onları daha detaylı size basın açıklaması şeklinde bilgilendirme yapacağız zamanı geldikçe. Ya sesi yani rahatsız derken yok, yani kendisi son derece sağlıklı. Sadece sesinde çay içiyor, işte biraz kısılması var sesinde. Konu onun dışında bir rahatsızlığı yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Şimdi son yarım saatlik süreç içerisinde ciddi bir şekilde konuşulmaya başlanan bir konu var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aslında böyle bir ihtimal vardı ve o ihtimalde sorulmuştu Özgür Özel'e. Ama biz yedek partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması ihtimaline karşı hazırda tutuyorduk ki bütün siyasi partilerde zaten bu vardır şeklinde bir cevap vermişti. Şimdi az önce Özgür Özel'in meclisteki açıklamasını ekrana getirdik. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştır diyor ve biz tekrar açacağız diyor. Şimdi şöyle konuşulmaya başlanmış bir konu siyasette, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünme ihtimali. Yani Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştır dedi. Ayrıca Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığından azlettirilmesi gerçekleşirse, azledilirse grup başkanlığında ve bununla birlikte tabii bazı milletvekillerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmesi gerçekleşirse, işte o zaman iddia şu ki Özgür Özel yeni bir partiyle devam edecek. Ya eğer kendisinde ve kendisinin ekibinde ise o yedekte tuttukları partiyle ilgili bütün haklar o parti üzerinden, ya da var olan bir parti üzerinden devam edecekler. Yeni bir parti kurulması konusundaki ihtimalin çok düşük olduğu dile getiriliyor. Çünkü o partinin kurulması, teşkilatlanması ve Özgür Özel çok 45 gün süreç içerisinde bir kurultay istiyor. 45 günlük süreç içerisinde yeni partinin kurulması ve teşkilatlanması, seçime girebilecek hale gelmesi ya da siyasi camiada öne çıkabilecek bazı durumları gerçekleştirebilmesinin düşük ihtimali olduğu değerlendirildiği için var olan bir parti ya da yedekte tutulan partinin bütün hakları eğer kendilerindeyse o parti üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacakları iddia ediliyor. Hatta o partinin adının da Cumhuriyet Partisi olduğu da şimdi bazı kaynaklarda iddia ediliyor. Yani Özgür Özel çok zor durumda kalırsa ancak CHP'den çalışma arkadaşlarıyla birlikte ve milletvekilleriyle birlikte ayrılacak. Cumhuriyet Partisi adı olduğu iddia edilen partiyle siyasette var olmaya devam edecek, CHP'ye tekrar geri dönmek üzere. Eğer bir bölünme ihtimali olursa da, bu gerçekleşirse de, en az 106 milletvekilinin Özgür Özel'le birlikte o partiye geçeceği de iddia ediliyor. Şimdilerde konuşulan konu bu efendim. Devam edelim değerli seyirciler. Diğer konulara bir geçiş yapalım. Tabii Tarsus'a uzanalım. Tarsus'ta genç bir kadın kayboldu içinde bulunduğumuz ay içerisinde. Ve ailesi de kayıp başvurusunda bulundu, aranıyordu. Tarsus'ta kaybolan kadın Sakarya'da bir gölette bulundu.
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan genç kadının cansız bedeni Sakarya'da bir gölette bulundu. Kara Abdiler mahallesindeki gölette bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Rukiye G olduğu belirlendi. Göletin kıyı kısmında maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Rukiye G'nin annesi SG'nin 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.
2: Hafta sonunda Mersin'in bazı ilçelerinde yağmur vardı. Erdemli'de de şiddetli yağmur yağdı. Yağmur bazı noktalarda sel haline geldi. İşte sel sularının aktığı yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar kurtardı.
3: Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde aralıklarla etkili olan

0: Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu üzerinde taşkın suları sele dönüştü. Bu sırada sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı.
1: Ya yardım edin, seni çıkaramıyorlar. Adamın kafası içeride kaldı, çıkaramıyorlar.
0: Olayı gören vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: Adam iyi mi? Arayın ambulansı. Arayın ambulansı. Arar ambulansı, hemen ara kızım.
0: Bacağından yaralandığı açıklanan Mehmetçe'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.
2: Bir dolmuş şoförüyle tüp taşıyan bir kamyonetin sürücüsü tartıştı. Tartışma sonrasında fenalaşan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulans gelinceye kadar çevredeki vatandaşlar kalp masajı ve suni teneffüs yaptırdılar ama kurtaramadılar.
0: Tarsus ilçesinde trafikte minibüs sürücüsüyle tartışan tüp kamyoneti şoförü aracına döndükten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
3: Güne geliyor, görmüyor musun? Abi seni uyarıyorum, ben bir daha polo yapayım lan, stik atayım lan. Tamam bir patlı olan.
0: Tartışmanın ardından yaklaşık 50 metre ilerleyen sürücünün kullandığı kamyonet refüje çarptı. Durumu fark eden çevredekiler koşarak sağlık ekipleri gelinceye kadar sürücüye kalp masajı yaptı.
4: Kalbim yamuk duruyor, şu kalp. Yorulsam inanılmaz. He? Gel.
0: Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki sürücü yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Bir ihbarı değerlendiren emniyet birimleri bir iş yerine baskın yaptı ve o iş yerinde 40 milyondan fazla uyuşturucu hap üretebilecek ham madde ele geçirdi.
0: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında yaklaşık 40 milyon uyuşturucu hap üretilebilecek 1 ton 80 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri gece saatlerinde baskın düzenledikleri adreste 40 koli içerisinde saklanan pregabalin adlı ham madde ile 161 kilo hap kapsülü buldu. Aynı soruşturma kapsamında Gebze ve Darıca'da daha önce yapılan operasyonlarda da 1 milyon 700 bin sentetik hap, 264 kilo ham madde ve 19 üretim makinesi ele geçirilmişti. Soruşturma devam ediyor.
2: Sosyal medyada öne çıkanlar neler? Sonrasında birlikteyiz.
0: Meksika'da bir otobüsün üzerine duvar yıkıldı.

Mersin'de bir karganın yılanla oynadığı anlar kameralara yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ayı park halindeki bir aracın kapısını açarak içecek çaldı.

Ateşkese rağmen zaman zaman İsrail Gazze'ye saldırıyor. Yine hava saldırısı düzenledi bir karakola ve 5 polisle bir çocuk hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze şeridinde bir karakola düzenlediği hava saldırısında bir çocuk ve 5 polis memuru hayatını kaybetti. Saldırının Gazze'nin Al-Tawam bölgesindeki karakolu hedef aldığı ve olay sonrası bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği ve yaralıların şifa hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Filistin İçişleri Bakanlığı saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölen polis sayısının 42'ye yükseldiği bildirildi. Filistin İçişleri Bakanlığı ayrıca uluslararası topluma saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'ye barışı, Gazze kuşatmasını yıkmak amacıyla Gazze'ye barışı götürmek isteyen Sumut filosu çok sayıda tekneyle Akdeniz'de ilerlerken yine ki geride bıraktığımız aylarda ve yıllarda da İsrail yapmıştı. Operasyon düzenlediği teknelere bütün tekneleri alıkoyduğu aktivistleri gözaltına aldı. Sonrasında da aktivistleri peyderpey bıraktı. Sumut filosunda çok sayıda İspanyol aktivist de bulunuyordu. O aktivistler İspanya'nın bazı kentlerine indiler uçakla. Tabii bazı aktivistler İspanya'nın bazı kentlerinde törenle karşılanırken bazı kentlerinde de polis o aktivistlere müdahalede bulundu, copladı, biber gazı sıktı, darp etti, gözaltına aldı.

İspanya'nın Bilbao Havalimanı'nda İsrail tarafından alıkonularak ülkeye dönen küresel Sumut filosu aktivistlerinin karşılanması sırasında gerginlik yaşandı. Aktivistlerin Filistin bayraklarıyla karşılama alanında bulunması ve bazı alanlarda geçişi engellediği gerekçesiyle polis müdahalede bulundu. Olayda 3'ü yeni dönem olmak üzere toplam 4 aktivist gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin cop kullandığı ve bazı kişileri yere yatırarak gözaltına aldığı görüldü. Görgü tanıkları müdahalenin orantısız olduğunu savunurken polis ise aktivistlerin uyarılara uymadığını belirtti. Aynı saatlerde Barcelona'da ise filodaki bazı aktivistler İspanyol yetkililer tarafından törenle karşılandı. Pakistan'da güvenlik güçlerini ve ailelerini taşıyan bir trene bombalı saldırı yapıldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan servis trenine düzenlenen bombalı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. 70 kişi de yaralandı. 15-20 gadi yok. Quetta kentinde raylara yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle trenin 3 vagonu raydan çıktı, 2 vagon devrildi. Patlamanın çevrede büyük hasara yol açtığı belirlendi. Yetkililer ölenler arasında 3 sınır muhafızının da bulunduğunu açıkladı. Saldırının ardından Quetta'daki hastanelerde acil durum ilan edilirken tüm sağlık personeli göreve çağrıldı. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray çevresinde bulunan bir güvenlik noktasına silahlı saldırı oldu. Saldırgan ölü ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasında silahlı saldırı yaşandı. ABD Gizli Servisi kontrol noktasına yaklaşan bir kişinin görevlilere ateş açtığını, karşılık verilmesiyle saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayatını kaybettiği, olayda bir görgü tanığının da yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası Beyaz Saray çevresinde kısa süreli güvenlik alarmı verilirken, yaklaşık 40 dakika devam eden bu alarm uygulamasının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldı. Filipinler'de inşaat halindeki bir bina çöktü. Bir kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Yığın altında kalan kişilere ulaşılmaya çalışılıyor. Filipinler'in Angeles kentinde yapımı devam eden bir binanın çökmesi sonucu bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 22 kişi enkaz altında bulunuyor. Yetkililer olayda 24 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi gönderilirken beton yığınlarının kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

0: Binanın çökme nedenine ilişkin inceleme başlatılırken yapının 9 katlı ruhsat aldığı ancak 10. kata havuz inşaatı yapıldığı belirtildi. Bayram tatili başladı ve 9 günlük bayram tatili boyunca da Mersin'de turistik tesisler, sahiller dolu. Kız Kalesi şimdiden yerli turistleri ağırlamaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Mersin'in turizm merkezlerinden Kız Kalesi'nde hareketlilik başladı. Şehir dışından gelen tatilciler plajlarda vakit geçirirken bazıları da denize girmeyi, bazıları da sahilde gezmeyi tercih etti. Çocuklar kumsalda oyun oynarken gençler denizin keyfini çıkardı.
1: Nevşehir'den geldik, yüzmeye gelmiştik. Son hallerimiz bu. Arkadaşlar gömleri inşallah mutluyuz.
2: Yaz erken geldi. Biz okullar tatil olunca geldik buraya tatil yapmaya. Gömüldük böyle.
3: Abi yüzmeye bilmiyor. Bize böyle geçiyor.
0: Zaman zaman yağışlı havaya rağmen tatilcilerin bölgeye gelmeye başladığını belirten turizmciler, bayram sırasında ve sonrasında kalabalığın artmasını bekliyor.
4: Kolay tatil oldu. Karşıya'dan Mersin'e geldi.
5: Şu anda daha hala kazanlar yanıyor, öyle diyeyim size. Hala soğuk havalar. Ben de ısıtma soğutma işleri yaparım. Kayseri'ye göre burada tabii ki hava çok güzel. Daha orada daha kışlıklar çıkmadı.
0: Farklı illerden gelen ziyaretçiler okulların tatil olmasını fırsat bilerek aileleriyle birlikte Kız Kalesi'nde tatil yapmanın keyfini yaşıyor. İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
6: Mutlu bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere. Bizde kalın. Hoşça kalın.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracı, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracı, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir

0: Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Konuşalım da bu hafta da sizlerle birlikteyiz efendim. Ve daimi konuklarımdan gazeteci yazar Abidin Yağmur'la birlikteyiz. Abidin, merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bu hafta da, sanırım geçen hafta da bizimle birlikte değildi Profesör Doktor İlhan Ege.
1: Evet,
0: değil mi? Bu hafta yaptım. Kendisini bekliyorduk. Bu hafta da işlerinin yoğunluğu nedeniyle, bayram hazırlıkları nedeniyle bizimle birlikte değil. Kendisine buradan tekrar bir selam gönderelim. Şimdi Abidin, son programımızda konuşurken CHP'den bahsediyorduk.
1: Evet.
0: Hatta program sonunda da dedik ki kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edelim dedik. Ama devam edemeyeceğiz. Niye? Aynı konuya.
1: Çünkü yerde kalmadık.
0: Çünkü o süre zarfında, o bir haftalık süreç içerisinde, gerideki pazartesinden şimdiye kadarki süreç içerisinde CHP'de ve Türk siyasetinde çok farklı, çok önemli, çok dikkat çeken gelişmeler oldu.
1: Evet.
0: Malum mutlak butlan davası. Şimdi genel anlamda sorayım ama bu konuyla ilgili ayrıntılara geçeceğim. Özellikle de bunun yerelle uzanması nasıl olacak? Onları değerlendirmeni isteyeceğim senden bir gazeteci olarak. Şimdi nasıl değerlendireceksin bu durumu? Yani özellikle işte bazı şeyler belli. İşte mutlak butlan kararı alındı. Sonrasında Özgür Özel'in genel başkanlığı düştü. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. Şimdi ve genel merkeze polis zoruyla girilmesi, orada yaşanan durum, ki İstanbul İl Başkanlığı'nda da aynı durum olmuştu.
1: Evet.
0: CHP genel merkezinde böyle bir durum olmasına hiç ihtimal verilmiyordu. Çünkü nihayetinde genel merkez. Genel anlamda neler söyleyeceksin?
1: Evet. Evvela parti merkezinde polis zoruyla girilmesi olayından başlayalım. Şimdi bu İstanbul'daki olayın ardından eğer genel merkezinde bir mutlak butlan kararı çıkarsa umarız genel merkezde de benzer sorunlar yaşanmaz diye düşünüyorduk. Biz
0: evet,
1: öyle ümit ediyorduk. Fakat belli ki birileri öyle ümit etmemişler. Aksine o görüntüler oluşsun diye de belli bir çaba sarf edilmiş. Niye çaba sarf edilmiş? Hani biliyorsun bazı dönemlerde bazı kişileri eleştirmek zordur. Ama biz de zor dönemlerin yorumcularıyız. Tatlısı
0: evet,
1: yorumcuları değiliz. Evet, yani kitle nereye gidiyorsa biz çubuğu oraya bükecek halimiz yok. Dün yaşananlar Özgür Özel'in ve ekibinin, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin acemiliğinden de faydalanarak Cumhuriyet Halk Partisi tabanını yaşattıkları bir travma oldu.
0: Dur bir
1: bundan
0: dakika.
1: Özgür Özel kazançta çıkmış olabilir.
0: Dedin ki Kılıçdaroğlu'nun ekibinin acemiliğinden.
1: Acemiliği. Yani gitmeyecektin. Orada gittiniz. Siz oraya mesela partiye sabah gidiyorsunuz değil mi milletvekilleriyle? Ardından hemen ilk yafta şöyle geliyor. İşte mafyalarla gelmişler deniyor.
0: Özgür Özel'in öyle bir ifadesi var diyor.

0: Evet. Ankara barlarında güvenlik olarak çalışan kriminal tiplerle.
1: Bu barlar bu arada bayağı CHP'de çok etki ediyor yani. Kurultay'da pavyon konuşuyor burada.
0: Evet, evet.
1: Bar konuşuyor. Maalesef koskoca partinin geldiği hal bu.
0: Nokta.
1: Şimdi işte bir ekip gidiyor. Eğer sizi orada genel merkeze girmenize, bu tebligatın yapılmasına izin verilmiyorsa ve siz oradan ayrıldıktan sonra Ali Mahir Başarır'dan Mahmut Tanal'a kadar medyayı çok iyi bilen, medyaya nasıl malzeme vereceklerini çok iyi bilen milletvekilleri orada bir takım provokatif açıklamalar yapıyorlarsa, niye orada Ankara valine gidiyorsunuz? Aceleniz ne? Gitmeyin.
0: Kim gitti?
1: Cumhuriyet Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları.
0: Evet.
1: Yani bu tebligatı vermek için valiliğe gittik. Emniyet gücü niye istiyorsunuz?
0: Evet.
1: Anladın mı? İstememen lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük yanlışlarının, en büyük hatalarından birisi sahada olmaması. Kemal Kılıçdaroğlu öteden beri sahada olmayıp hep işi birilerine yaptırmaya çalışmış ve her seferinde de skandalla dönmüş birisi.
0: Şimdi
1: yani mesela seçime gidecekti. Seçimle ilgili evrak işini İsa Gök'e verdi. Oy kullanamadı.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet, evet.
1: Şimdi burada da bir işin var. Bu işi bir takım avukatlara veriyorsun. Bir takım milletvekillerine veriyorsun. Bunlar gidiyorlar valiliğe başvuruyorlar. Polis istiyorlar. Bilmem ne istiyorlar. Top sana kalıyor. Kalmaması için işinin başında olacaksın.
0: Şimdi Özgür Özel ne dedi? Dedi ki biz artık tam genel merkezden çıktıktan sonra genel merkez bir binadır dedi. Bizim için genel merkez sokaktır dedi. Bizim için genel merkez kurulduğumuz yılda da bizim genel merkezimiz yoktu. Meclisti bizim genel merkezimiz. İşte grup toplantı salonumuz bizim genel merkezimiz dedi.
1: Evet.
0: Bir çatıya, bir dört duvara ihtiyacımız olursa burasıdır dedi. Bu tavrı Kemal Kılıçdaroğlu da gösterebilir miydi?
1: Gösterebilirdi. Polisin oraya çağrılmasına gerek yoktu. Yani ve almıyorlarsa tebligat almasınlar. 10 gün, 15 gün, 20 gün, 45 gün sen de kurultaya götürmezsin. Yani acelenle genel merkeze girdi.
0: İşte neden, niye böyle oldu?
1: İşte ya bir diyorum yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu andan itibaren en büyük hatası buydu. Bir takım ekiplere güvenmek, bir takım ekipleri sahaya vermek ve o ekiplerin sana oy kullandırtmadılar. Seni yanlış yönlendirdiler. Seni her türlü şeyi yaptılar. Hala bütün bunlardan ders çıkartmamışsın. Hala mesela avukat birkaç tane milletvekilini genel merkeze gönderiyorsun. Valiliğe dilekçe veriyorsun vesaire. Yani süreci yönetemedin. Şimdi burada tabii şimdi bu izleyenlerden şöyle diyenler olacaktır. Ya gelmesi çok mu haklı? Biz o kısmı tartışmıyoruz. O kısım haksız idiyse genel merkezden çıkmasaydı Özgür Özel. Çıkmasaydı o zaman. Ama mahkeme kararını Özgür Özel tanıyorsa ben mahkeme kararı üzerine düz bir vatandaş olarak takdir edersin ki ne yapamam? Konuşamam.
0: Evet.
1: Yani yarın bir gün sen mahkemeye nasıl hakaret edersin diye senin benim kapıma dayanırlarsa bizim arkamızda bir Cumhuriyet Halk Partisi yok, bir dokunulmazlık yok.
0: Evet.
1: Haliyle biz burada mahkeme kararını öyledir böyledir diye Özgür Özel'in diliyle tartışamayız. Bizden onu bekleyenler varsa boşuna beklemezsinler. Onu Halk TV falan izlesinler, oradan dinlesinler. Ama ben şu anda bunu söyleyemem. Yani şu partinin mahkemesi, bu partinin polisi ben diyemem. Ben bir mahkeme kararından söz ediyorum. Bu mahkeme kararını tanıyor idiysen niye ben buradan çıkmayacağım dedim barikat kurdun. 10-15 dakikalık bir barikat. 200-300 kişiyle değil mi koskoca Ankara'da.
0: Şöyle bir iddia var abi.
1: Yani o görüntülerin yaşanmasında Kılıçdaroğlu'nun %60, %70 suçu varsa %30 da Özgür Özel'in suçu var. Çünkü biraz istedi.
0: Arkadaşlar rica etsem o görüntüleri de konuşmamız içerisinde ekrana kutu olarak verirseniz çok iyi olur. Şimdi şöyle bir iddia var Abidin.
1: Evet.
0: Şöyle Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla anlaşacağı, yani anlaşma derken yani tebligatın gelmesi sonrasında sükunet içerisinde bir şekilde yasalar çerçevesinde yani genel merkezden çıkış falan bunlar gerekiyorsa yine şu iddia var. Yani tebligat gelecekti. Sonrasında Özgür Özel orada genel merkezin önünde bir açıklama yapacaktı.
1: Hiç polise molise gerek olmadan
0: o kapıların kesilmesi, spiralle içeriye biber gazıyla, plastik mermiyle girilmesine gerek kalmadan Özgür Özel genel merkezin önünde bir açıklama yapacaktı. Sonrasında

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyecekti. Ortalık sakin, güzel olacaktı ama o siyasi manevrasını sükunet içerisinde yapacaktı. Bu konuda Özgür Özel'in bir kararı vardı ama Ekrem İmamoğlu'yla bir iletişim sağlandı. Ekrem İmamoğlu direnin dediği için böyle oldu iddiası var.
1: Evet. Yani gerçekçi bir iddia. Çünkü orada gerçek bir direniş yoktu. Yani gerçek bir direniş mi vardı orada? 15-20, 300 kişi. 300 kişiyle genel merkezi işte şey yapıyormuş gibi fotoğrafı verdik. Görüntüyü verdik.
0: Öyle oldu diyorsun. Yani
1: bir sadece oldu. Bence fotoğraf bence verildi. Yani fotoğraf verildi, görüntü verildi. Özgür Özel'in.
0: Özgür Özel'in açıklaması da var. Imajı... Diyor ki Türk polisine el kaldıracak, onunla çatışacak halimiz yok diyor.
1: Abi niye o zaman kapıya barikat kuruyorsun? Kim kaldıracak şeyi, barikatı? Hemşire mi kaldıracak? Yani barikat kuruyorsun, kapıyı kilitliyorsun, polis soruyla oraya girilmesi için elinden geleni yapıyorsun. Öbür tarafta da zaten Kılıçdaroğlu var. Zaten Kılıçdaroğlu'na ayrı bir şey açmaya gerek yok ki. Yani bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tip hataları yüzünden zaten direkten dönmüşsün son seçimde bile. Hani bu tip hataların yüzünden. Hani şu anda bizi izleyenlerden bir kısmı benden şöyle bir yorum bekliyorlar. İşte Kılıçdaroğlu hain de. Kılıçdaroğlu ajan da. Hayır efendim, Kılıçdaroğlu hain falan değil. Ajan falan da değil. Kılıçdaroğlu kifayetsiz, yetersiz. Öyle olduğu için zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde son seçimde 2023'te direkten döndün. Burada da o şeyi gösterdin. Yani karşında Ekrem İmamoğlu gibi medyayı iyi kullanan, toplumu iyi kullanan, yüzlerce gazeteciyi domine etmiş, on binlerce sosyal medya fenomenini domine etmiş biri var. Ve bu çok büyük ihtimalle oradan bir fotoğraf vermeden sana genel merkezi vermeyecek. Yani biraz köylü kurnaz olsan o şeye düşmezsin. Ama düştün. 10 dakikalık, 15 dakikalık bir görüntü. Görüntü verildi, ha, genel merkeze şey oldu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi tabanını yaralayan, gerçek Cumhuriyet Halk Partisi tabanını yaralayanını söylüyorum. Böyle işte milletvekili sırası bekleyen, belediyelerden bir şey bekleyen tabanı söylemiyorum. Gibi diye bir dizi var biliyorsun.
0: Evet.
1: Orada Ersoy diyor ki ya ben işten ayrıldım diyor. Niye ayrıldın diyor. Ya diyor işte Yılmaz abi beni dövüyordu diyor. Sonra mutfağa gidiyor. Yılmaz diyor ki ya bak İlkan beni dövdü demiyor diyor. Dövüyordu diyor. Demek ki dövmek bir süreçmiş. O dövüyorduysa lan o zaman biz de bunu dövebiliriz diyor ya. Evet. Sen şu anda AKP hükümetine bunu vermiş oldun. Lan ben CHP'ye girebilirim. Ne oldu? Bak girdi polisle. Girdi ne oldu? Özgür Özel'in yağmur altındaki fotoğraflarını paylaşıyorsun. Zafer kazandık diye. Ya adam senin partine girdi. Burada bir alışkanlık yarattın. Bir yol yarattın. O kapıyı kapatıyorsan orası yakılmadan o zaman polise vermeyecektin abi. Kapatıyorsan. Bence kapatmaman lazımdı. Tebligatı alman lazımdı. Çünkü mecliste aldın. Mecliste grup başkanı seçtirdin
0: kendini. Tebligatı alıyor da ama hiç açmıyor, yırtıyor.
1: Öncesinde alıyor, okuyor. Ha. Sonra diyorlar ki efendim şöyle bir oturun bir de yırtma pozu verelim deniyor. Ha,
0: o da mizansen.
1: Tabii ki. Abi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi sosyal medya üzerinden dizayn ediliyor. Sosyal medya üzerinden yönetiliyor. Bak Özgür Özel'in pozları, şunları, bunları, yağmur altındaki şusu, busu. Yani sol partililer bile bunun kuyruğuna takıldılar gidiyorlar. Ya senin partinin polisin girmesi normalleştirildi. Ve sen bundan hiç hicap duymuyorsun, bundan üzüntü duymuyorsun. Yağmur altında gömlekte Özgür Özel fotoğrafıyla övünüyorsun. Sonra sosyal medyadan birileri bana yazıyor. Abidin Yağmur hala Kılıçdaroğlu'nu savunabilecek misin yazıyor. Bayram Karataş diye bir yetmez ama evetçi abimiz var. Evet abi ben hala Kılıçdaroğlu'nu savunuyorum bu meselede. Hala savunuyorum. Savunuyorum derken yani Kılıçdaroğlu'na haindi, şuydu buydu demeyeceğim. Kifayetsizdi diyorum. Yetersizdi diyorum. Ama siz duymak istediğinizi söylemeyeceğim. Ama öbür taraftan da 5-6 yıl sonra bu günleri Cumhuriyet Halk Partisi tabanı nasıl hatırlayacak? Nasıl hatırlayacak biliyor musun? Yani denecek ki ya oraya gidildi, pozlar verildi, fotoğraflar verildi ve bizim partimize polis girdi ve bu normalleştirildi.
0: Peki ne olmalıydı? Şimdi bu duruma
1: abi şu olmalıydı.
0: Ne şimdi, olmalıydı? Nasıl olsaydı Özgür Özel anlattıklarından anladığım kadarıyla şöyle söyleyeyim. Toplum genelinde yaşanılan durum itibariyle Özgür Özel şimdi bir tık yukarıda olsa da Kılıçdaroğlu'na göre.
1: Çok ama, çok yukarıda.
0: Ha, yani sen diyorsun ki de, tamam yukarıda ama bu yukarı çıkmasının yolu bu değildi.
1: Bu değildi, bu seni tutmaz orada.
0: Ha. Şimdi ne olsaydı tutar.
1: Yarın poz vermeyeceğin, gerçekten mücadele edeceğim bir yer olur. Ondan sonra Muharrem İnce

0: Ortadan kaybolursun. Ne olmalıydı? Nasıl olmalıydı?
1: Abi şu olmalı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu polis görüntüleri olsa da olmasa da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip buraya polis zoruyla girseler de girmeseler de mutlak butlan kararı olsa da olmasa da Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasına sıralanmış olan, hizalanmış olan Sol Parti, işte MHP, TİP vesaire özgür özel bir kredi verdiler zaten. Yani bunlara gerek yok. Sana vermiş bu halk bu şeyi. Cumhuriyet Halk Partisi, yani dün bir anket okudum. 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini belirten seçmenin %95'i Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. %95 oranındasın zaten parti içinde. Yani bütün şu gösteri, şu şov %5'i etkilemek için de. %5 de çok büyük ihtimalle yine sana oy verecek. Yani dışarıyı etkilemen gerekirken, AKP seçmenini etkilemen gerekirken, MHP seçmenini etkilemen gerekirken, İYİ Parti seçmenini etkilemen gerekirken, Zafer Partisi'ne de anahtar partiye giden genç kitleyi etkilemen gerekirken, Yeniden Refah Partisi'ne giden yaşlı kesimi etkilemen gerekirken, şu görüntünün sana ne faydası var? Yani Sol Parti'yi mutlu ettin, TİP'i mutlu ettin. Yani Erkan Baş geldi orada bir gösteri yaptı, mutlu oldu. Ya bunların kendilerine hayırları yok ya. Bunlar 30 yıldır %1 oy alamamış partiler. Bunlar senin yanında olsan olacak, olmasan olacak. Yani şu görüntü sana ne sağladı? Kendi partinin içerisinde belediye başkanlarını bir susturdun. Kemal Kılıçdaroğlu ekibini bir susturdun. Oğuz Kağan Savcı ekibini bir susturdun. Herkesi susturdun. Ben 2 ay önce burada ne dedim? Kayıtlarda duruyordur. Dedim ki dünyada kongrenin böyle el kaldır indir yaptığı 2 tane parti var dedim. Biri Kuzey Kore İşçi Partisi, biri de Özgür Özel dedim. Ya daha ne istiyorsun abi? Daha ne istiyorsun? %95 oranında parti senin arkanda. Kılıçdaroğlu genel başkan da olsa alacağı oy 1 milyonu geçmez Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Barajı bile geçemez. Çıkartacağı aday kimse de oy vermez. Ya kitle zaten oturmuş. Bu ne o zaman? Yani şunla sen mesela 65 yaş üstü, 60 yaş üstü bir kitleyi etkileyeceğini mi düşünüyorsun? Genç kitleyi etkileyeceğini mi düşünüyorsun? Z kuşağını etkileyeceğini mi düşünüyorsun? Yani Z kuşağı da bakacak, şeyi anlamayacak. Ama ben senin peşinden koşuyorum. Öyle mi zannediyorsun? Ne olması gerekiyordu? Şu olması gerekiyordu. Biz ısrarla vurguluyorum. Mahkeme kararının doğruluğunu, yanlışlığı bizi ilgilendirmiyor. Bizim bildiğimiz kısım o değil. Biz şöyle bir şerh koyarız. Deriz ki bu hukuksuz, bu yanlış, bu doğru bir şey değil. Bu bir demokrasi ayıbı deriz. Ancak bu kadar deriz. Ayrıntısını bilmeyiz. Başka bir şey de söylememizi kimse bizden beklemesin. Slogan atamayız yani biz. Biz diyoruz ki ya seçim yapılmışsa buna Yüksek Seçim Kurulu karar vermeli deriz en fazla. İlk günde katıldığımızda seninle yayında hatırlıyorsan telefonla. Evet. Ben sana şu ifadeyi kullandım. Dedim ki bana çok garip geldi. Yani böyle bir mahkemenin böyle bir karar alma durumu yok. Almışsa yetkisini aşmıştır. Hemen ama dur. Türkiye'de de olabilir demiştim hatırlıyorsan.
2: Evet hemen dur. Bu duruma işte Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız dikkat çekiyor buna. Fethi Yıldız diyor ki CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı tartışmaları devam ederken Yıldız'dan gelen açıklama şöyle: siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken medeni kanun ve dernekler kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirtmiş. Biraz ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Şöyle diyor Fethi Yıldız, yani 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararında 22 Kasım ayrıntılar var. Yani yetkisini aşmıştır mahkeme, mutlak butlan kararı kesinlikle, veremez diyor.
1: Kesinlikle
2: Fethi Yıldız buna dikkat çekiyor.
1: Aşıyor yani mutlak butlan kararı belki verebilir ama parti yönetimini görevden alma ve eski yönetimi görevden çağırmayı yapamaz. Yani tespitini yapar, der ki ben bu kurultayda şöyle şöyle sıkıntılar tespit ettim. Bir takım yargılamalar sonucunda böyle sıkıntılar tespit ettim deyip bunu ilgili kurula, yani seçim kuruluna belirtmesi gerekir. Seçim kurulunun buna karar vermesi gerekir. Mahkeme buna karar veremez. Ha sen mesela görürsün dersin ya biz dernek seçimi yaptık, rüşvet verdiler dersin. Mahkeme bununla ilgili tabii ki karar verir. Rüşvet alanda verildi diye bir karar verir. Ama derneğe yöneten düşüyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum kısmına girmez.

partinin başkanlığı bütün organlarını almak, yeni şeye girmek, üstelik orada Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulan bir şey de var. Kemal Kılıçdaroğlu maalesef o kadar kifayetsiz bir şey ki, ya şunu bile söyleyemiyor. Ya kardeşim, benim adımı mahkeme tutanda niye geçiriyorsun? Yani mahkeme tutanında Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilmesi diye bir ifade konulması,

0: Mahkeme tek tek isimleri nereden bilecek? Bilse bile yazamaz oraya. Der ki bu
1: kanunen böyle bir yetki
0: yok. Tabii ki şu 3 Kasım'daki yönetim kimse ona verilmesi der. İcrayı uygulayacaksa kimse bakar der ki 3 Kasım'da buymuş der ona verir. Yani mahkeme tutanağında açık açık yazıyor.
1: Evet.
0: Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu da bu yargı operasyonuna
1: hem hukukçuları da uyarmıyor yani. Hiç Kılıçdaroğlu'nu yani.
0: İşte. Ya abi artık ya uyarıyorlar ya art niyetliler ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kifayetsizliği, bu oturduğu yerden, ofisinden meseleleri yönetmeye çalışması, ekibi oradan yönetmeye çalışması. Bak peş peşe geliyor, en son senin önüne geliyor. Bu mutlak butlan kararı ilk çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu'na olsa yeniden oy verilmesin diye yeniden oranın %40 civarındaydı. Şu an %1'e düştü. Bak peş peşe hatalarla kendini adeta şey pozisyonuna getirdin. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın çok güzel bir tespiti var. Diyor ki Kılıçdaroğlu AKP ile kitle arasındaki bir paratoner gibi oldu. Yani şu an kitleler CHP tabanı hayat pahalarını unuttu. Bilgi Üniversitesi kapatıldı, ertesi gün tekrar açıldı, onu unuttu. Her şeyi unuttu. Yatıyor Kılıçdaroğlu, kalkıyor Kılıçdaroğlu. Oyun önceki sorunlarda da Kılıçdaroğlu, şimdiki sorunlarda da Kılıçdaroğlu. Şimdi tabir biraz ağır olacak ama sarayların eskiden şeyleri olurmuş Fransa'da. Karnavallar olurmuş. Bir tane soytarıya kral kıyafeti giydirirlermiş. Halk bunu dövermiş. Böylece içindekini atarmış, rahatlarmış, toplumun gazı alındırmış. Ya şu anda kardeşim Türkiye karnaval yerine döndü. Kılıçdaroğlu'na kral şeyini giydirdiniz, Kılıçdaroğlu'nu dövüyorsunuz. Ya sizin dövmeniz gereken yer Kılıçdaroğlu değil ki. Sizin mücadele edeceğiniz yer Adalet Kalkınma Partisi iktidarı, Cumhur İttifakı iktidarı. Orayla tartışmanız, oraya şey yapmanız gerekirken bütün toplumsal tepki şu anda Kılıçdaroğlu'na dönmüş durumda. Ve şu an inan mesaj kutum dolar az sonra. Evet. Ve işte Kılıçdaroğlu'nun hiçbir suçu yok. Ya kardeşim söylüyoruz işte daha ne diyelim? Kifayetsizdi diyoruz, yetersizdi diyoruz. Daha ne istiyorsunuz bizden? Son olaylarda da bu meseleye maalesef alet oldu diyoruz. Ve maalesef de özellikle altını da çiziyorum. Maalesef alet oldu diye de söylüyorum bu şeye. Hem Adalet Kalkınma Partisi'nin bu meselesine alet oldu, mutlak bulutan meselesine. Hem de Özgür Özel yönetiminin ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne direnin, oraya polis girsin, gaz bombası atılsın, şu bu olsun meselesine alet oldu.
1: Çıkarı ne olabilirdi ki bundan, yani Özgür Özel ve İmamoğlu'nun böyle bir fotoğraf vermekteki amaçları neydi?
0: Ya şimdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun şu anda Türkiye'ye verebilecekleri en iyi şey bir fotoğraf ve bir slogan. Bir söylem veremiyorlar şu anda. Çünkü verdikleri söylem bir vaat olacak.
1: Şunu sorayım. Veremiyorlar mı? Vermek istiyorlar ama şimdi veremiyorlar dedin ya, vermek mi istemiyorlar?
0: Abi vermek
1: yoksa
0: istemiyorlar.
1: O yapıları yok da mı veremiyorlar? Yoksa verebilir durumdalar ama önleri kesildikleri için mi veremiyorlar?
0: Vermek istemiyorlar. Bak altını masanın altını masayı sevme bir beklentisi vardı değil mi? Sana bir şey vaat ediyordu. Parlamenter sisteme döneceğim diyordu.
1: Evet.
0: Sen hiç Özgür Özel'den parlamenter sistem lafını duydun mu? Demokrasi lafını bile etmiyor ya. İktidar. Ne abi iktidar? Şimdi 2010'da yetmez ama evet şeyi yapılırken bu sol partilerden bir kısmı bize şunu dayattılar. Efendim evet diyelim, yetmez ama evet diyelim. Türkiye demokratikleşiyor. Türkiye'nin önünü kesmeyin, bilmem ne yapmayın. Vesayeti kaldıracağız. Darbeci misiniz, Ergenekoncu musunuz diyorlardı. Bugün de bize maalesef Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in tartışılmadığı bir Türkiye dayatıyorlar. Ben bunu reddediyorum. Bunu itiraz ediyorum. Bak bu sol partilerden herhangi birini çağır. De ki abi Atatürk'le ilgili şu konuyu tartışalım. Mesela bir saat tartışır. Atatürk 10 saat tartışır. Ekrem İmamoğlu'nu tartışamıyor. Tartıştırmıyor. Ben de bunu itiraz ediyorum. İşte o fotoğraflar işte onun için. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tartışılmasın ya. Abicim ben yeni bir Erdoğan gelsin diye 2023'te Millet İttifakı'na oy vermedi ki. Ben o sebeple vermedim. Yani bu Erdoğan yaşlandı. Daha genç bir Erdoğan gelsin diye vermedik ki. Ya da tek adam değişsin, başka bir tek adam gelsin diye vermedik ki. Parlamenter sistem gelsin diye verdik. Demokratikleşme gelsin diye verdik. Bugün de sen bana bunları vermen gerekirken vermediğin için de sürekli bir iç düşman arayarak, sürekli bir düşman arayarak, sürekli bir tartışamazsın, konuşamazsın. AKP'nin ajanı mısın? Bilmem ne diyerek. Hani FETÖ'cüler 2010'da bize yapıyorlardı ya. Ergenekon

0: musun? Darbeyi mi savunuyorsun? Hayır kardeşim, ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum diyordun. Hayır, sen darbecisin, Ergenekoncusun vesaire diyorlardı. Şimdi de buna döndü. Ya bırakın güzel güzel bir siyasetimizi tartışalım ya. Yani Ekrem İmamoğlu peygamber mi? Özgür Özel peygamber mi? Kemal Kılıçdaroğlu peygamber mi? Ben nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu'na kifayetsiz, yetersiz diyebiliyorsam Özgür Özel'e de diyebilmeliyim. Abi sen Türkiye'ye ne veriyorsun? Islak gömlekle yağmurda gezmek dışında Türkiye'ye vereceğin ne var ya? Türkiye'de bak Bilgi Üniversitesi kapandı, açıldı. Evet. Böyle bir şey var mı dünyada? Yani kapatıldı, açıldı. Bu sistemden bizi çıkaracak mısın? Yoksa bu aç kapağı yapan sen mi olacaksın? Ben bunu soramayacak mıyım Ekrem İmamoğlu'na? Konuyu hemen, ya işte Kılıçdaroğlu mu destekliyor? Ya Kılıçdaroğlu da desteklemiyor, başkasını da desteklemiyorum. Belki Zafer Partiliyim, belki Sosyalist Partiliyim. O seni ilgilendirmez. Ama bırak bir konuşabilelim. Hani diyorsun ya, ne çıkar elde edecekti? Sosyal medyaya bak, işte bunu elde etti. Şu an sosyal medyada bir fotoğraf var. Az önce yayın önce seninle konuştuk. Türkiye'de seçmen duygusaldır. Buna evet, solcular da dahil. O sosyalistler de dahil. Okudukları kitap sayısı 5'i geçmez. Özgür Özel'in bir ıslak fotoğrafından etkilenirler. Özgür Özel'in peşinde koşacaklar. Kardeşim bak, diyoruz ki biz 25 yıl bu iktidarla
1: aslında
0: geçmiş.
1: Aslında realizm çatısı altına gizlenmiş müthiş bir romantizm
0: çok
1: var.
0: Çok romantizm. Çok evet, büyük bir romantizm. Bir kahraman arama. Evet. Bir böyle medyatik şey arama. Bir pelerin takın ya, oldu olacak. Adamı uçurun yani. Şeyi, Özgür Özel'i uçurun. Parti programına bakıyorsun, bir şey yok. Partinin içerisine bakıyorsun, bir şey yok. Nasıl bir Türkiye sunacaksın, ne yapacaksın, onunla ilgili bir şey yok. Ve konuşturtulmayan, şey yapılmayan, oradan da sosyal medyada da bize yazıyorlar. Abidin Efendi bu saatten sonra da Kılıçdaroğlu ile ilgili, Kılıçdaroğlu'na küfür etmeyin diyenlere etmeyin diyebilecek. Evet, etmeyin diyeceğim. Yani bir siyasetçiye ben bugüne kadar çok affedersin, bütün izleyicilerine özür dileyerek söylüyorum, deyus dememişsem bir siyasetçiye, benim yazımın altında kimse bir siyasetçiye deyus yazamaz. Sen onu yazdığına da ben buna karşı çıkarım. Kim evet, olursa olsun.
1: Kim olursa olsun.
0: Deyus yazamazsın. Ve bunu bana savunamazsın yani. Şu anda da yazamazsın, geçmişte de yazamazsın. Ama işte bu hale getirilmiş Türkiye. Anlatabiliyor evet, muyum? Ben itiraz ettiğim nokta bu. Dedim ki biz kuyrukçu solcu değiliz. Kitle nereye gidiyorsa çubuğu oraya bükecek değiliz. Çoğunluk oraya koşuyor diye oraya koşacak değiliz. Doğru bildiğimiz bir şey var. Biz onu söylemek zorundayız. Bu gidişi ben doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Ya bu muhalefet bloğu dedikleri kimse artık, tip midir, sol parti midir, emek partisi midir, kimse bunlar. Bize bir şey söyleyeceksin abi, biz demokratikleşeceğiz diyeceksiniz. Eğer aynı sistem devam edecek de aktör değişecekse, o zaman kusura bakmayın, herkes yavaş yavaş yorum çizmeye baksın. İnsanları niye tutuyorsunuz şeyle, baskıyla? Sen AKP taraftarı mısın? Sen şu musun? Artı olabilirdi insanlar, AKP taraftarı da olabilir. Oraya oy da veriyor olabilir. Ama sen önce bir ne söyleyeceğini söyle. De ki ben bu rejime devam edeceğim. O zaman insanlar gitsinler abi, bak İyi Parti aday çıkartmayı düşünüyor. Belki İyi Parti'nin çıkarttığı adaya bakacak. Yani Mansur Bey'in önünü kestin. Mansur Bey'i şu an konuşturtmuyorsun. Değil mi? Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından birini konuşturtmuyorsun abi. Tartıştırtmıyorsun yani. Niye? Özgür Özel yağmurda gömlekle yürüyecek, poz verecek diye Mansur Yavaş'la konuşamıyorsun. Hiçbir şey eleştiremiyorsun, hiçbir şey söyleyemiyorsun. Ben buna itiraz ediyorum. Gelmeden önce sosyal medyada da yazdım. Türkiye Komünist Partisi dışında da Türkiye'de sol parti falan da yok. Bak oturup etraflıca bir analiz eden, düşünen, taşınan, bu işi siyasi kısmını konuşan bir tek Türkiye Komünist Partisi var. Geriye kalan herkes slogan.
1: Peki Abidin, şimdi iddia seviyesinde tabii. Evet. Kılıçdaroğlu demiş ki başta Ali Mahir Başarır olmak üzere işte Cemal Engin Yurt ve 9 milletvekili ihraç edilecek. Onlar ihraç edilmezse kurultay yok. Böyle bir iddia var. Şimdi yine son birkaç saat içerisinde bir iddia da ortaya atıldı. Özgür Özel'i grup başkanlığından azledeceği bayram sonrasında, bu var. Bütün bunlar yaşanırsa, eğer hakikaten olursa, ihraç süreci başlarsa, azledilme süreci başlarsa, şimdi soru geldi de CHP bölünür mü diyor. Bölünmesi
0: muhtemel.
1: Mümkün müdür diyor. Mümkün, hatta bugünden programında da söylediğim bir iddia var.

0: Cumhuriyet Partisi diye adlı bir parti hazırmış. O partiyle devam etmesi.
1: Evet, ismi güzel. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Partisi ismi güzel olur. Ya partinin bölünmesi çok yüksek bir ihtimal. Şundan dolayı yüksek bir ihtimal. Şu an bunu iki tarafta istiyor gibi. Yani bir taraf Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bu az önce saydığın isimlerle beraber daha birçok ismin
0: bunlar gitsin istiyor.
1: Gitmesini istiyor. Evet. Bunlar da gittikleri zaman tabii ki köye kahveye dönecek halleri yok. Parti kuracaklar mutlaka. Kemal Kılıçdaroğlu onları göndermek istiyor, atmak istiyor partiden. Ekrem İmamoğlu da yeni bir partiyle gitmek istiyor.
0: Ha, onlar da gitmek için, ayrılmak için bir bahane mi arıyorlar?
1: Bahane arıyorlar. O işte Ankara'daki pozlar falan ondan. Yani o partinin şeyleri bunlar, hazırlıkları.
0: Yani çünkü, gittikleri zaman niye gittiniz sözüne işte bak neden bu, tabii, bunun için gittik.
1: Bizi yani barındırmadılar, bizi AKP'lileştirmeye çalıştılar, bizi ehlileştirmeye çalıştılar, bilmem ne yapmaya çalıştılar vesaire vesaire gibi bir takım söylemler ile yeni bir parti ama öbür taraftan da sağ kesimlere de mesaj veren bir parti. Çünkü ben altı oka oy vermem diyen bir kitle var mı Türkiye'de? Var. Yani adam vermiyor. Ben 3 Hilal'e oy vermem diyen bir kitle var mı? Var. Bu doğaldır yani. Seçmen davranıştır. Ya da ben Adalet Kalkınma Partisi'nin o mavi ampule oy vermem diyen bir kitle de var. Şimdi Ekrem İmamoğlu çok büyük ihtimalle şöyle düşünüyor. İşte bir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde zaten Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yapacak. Şu an yapamasa bile daha sonra yapabilir. Bizi hazırlıksız yakalayabilir. O noktada biz erkenden ayrılıp partiyi kuralım. 100 milletvekiliyle partiyi kuralım. Ardından o 100 milletvekili beni de Cumhurbaşkanı adayı yapsın. 20 milletvekili yetiyor zaten. Cumhurbaşkanı adayı yapsın. Ya da 100 bin imzayla da yapabilir. Böyle bir gövde gösterisi olması için 1 milyon imzayla da yapabilir. Çünkü 100 bin imza yetiyor biliyorsun. Evet. Hem yenilenmiş bir parti hem yeni bir kanal. Bu senaryo sana neyi anımsattı Türkiye'nin yakın tarihinde? Anahtar kelime Erbakan ve Refah Partisi. Refah Partisi'nden bir şekilde ayrılmış, Yenilikçi Kanat diye yeni bir parti kurmuş, Erdoğan'ı ve Abdullah Gül'ü öne çıkartmış bir model. Değil mi? Yani Refah Partisi'nden koptuk. Ama kişisel karizmamız var. Erdoğan ve Abdullah Gül olarak, Bülent Arınç olarak, Yenilikçi Kanat olarak karizmamız var ve biz bu partiyi kurduk deyip iktidar olan bir model var. Ekrem İmamoğlu'nun kafasındaki model çok büyük ihtimalle bu. Yani yıpranmış, dağılmış, iç sorunlar yaşamış, devletin ya da yargının çeşitli vesayetlerine, darbelerine maruz kalmış bir parti görünümünde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Yani 2000'li yılların başındaki Refah Partisi de biliyorsun işte kapatılıyordu, yeni açılıyordu, evet. Ona kapatma davası açılıyordu, ona taviz veriyordu vesaire. Sürekli bir müdahale altında olan bir partiydi. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yargı darbesi ismini verdikleri bir süreçte dizayn edilmeye çalışıldığını, AKP'leştirmeye çalışıldığını, bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıldıklarını CHP tabanına söyleyecekler. Öbür tabana da biz değişimciyiz zaten, biz yeniyiz. Bir yeni bir yüz, yeni bir parti, hani yeni bir enerji, yeni bir sinerjiyle giriyoruz diye deme gibi bir düşünceleri de var. Yani o noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi bence çok olası. Ama bu bölünme bir kerelik bir bölünme olur. Yani tek kullanımlı bir bölünme olur.
0: CHP'ye dönmek üzere bir bölünme mi yoksa o isimle
1: şöyle
0: o
1: kazansa da kaybetse de döner. Dönecek. Çünkü seçim ne zaman? 2027'de. Ekrem İmamoğlu ya da aday gösterdiler. Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı kazanamadı. Anda o parti ne olacak? Ne yapacaksın abi o parti o saatten sonra? O tek kullanımlı parti gibi yani. Orada kazandı, kazanamadı, kendini feshedecek.
0: Siyasette yeni bir tabir çıkmıştı ya geçen yıllarda kontrollü parti diye.
1: Kontrollü parti gibi bir şey. Kazansa da kontrollü parti. Böyle de kazandığında oradaki belli bir ekip Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar gelip almak isteyecek. İktidar olduğu için de ya da Cumhurbaşkanlığı aldığı için de çok büyük ihtimalle rahatlıkla alacak. Çünkü yenilmiş olacak. Bir kez daha yenilmiş olacak. Bunu bir bölünme mi demek lazım? Yoksa bir nefes alma mı demek lazım? Yani şöyle bir soğukkanlı gözle bakarsan artık bir ihtiyaç halinde geldi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bir arada gitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bir

0: bütün parti olmadı. Yani bunu Muharrem İnce'nin seçiminde gördük, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçiminde gördük. Cumhuriyet Halk Partililer hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını aşağıya çektiler, geriye çektiler. Hiçbir zaman böyle %100 bir birlik CHP içerisinde olmadı. Hep böyle Baykalcılar, Önder Savcılar, Kılıçdaroğlu'cular, Ekremciler, son zamanlarda işte Mansurcular.
1: Herkes birbirini hizipçilikle suçladı.
0: İşte Cumhurbaşkanı adayı yapalım, ardından hop biz kendimiz gelelim partiyi dizayn edelim me döndü iş. Şu haliyle de seçime gitsen gene aynı şeyle gideceksin. Yani bu kadar yıpranmadan, bu kadar kavgadan, hani çok meşhur bir Anadolu hikayesi vardır ya, adam hani yılan adamın oğlunu öldürmüş, o da onun kuyruğunu kesmiş. Demiş ki sen de evlat acısı, ben de kuyruk acısı, barışamayız demiş ya. Ya bu kadar olandan bitenden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin sen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %100 birliktelik sağlayabileceğini düşünüyor musun? Şu anda medyanın baskısıyla, sosyal medyanın baskısıyla, biraz toplum baskısıyla, mahalle baskısıyla, çünkü biliyorsun bizde siyaset cemaatçilik işidir yani. Şu an herkes birbirinin Instagram'ını kontrol ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten niye çıkmadın? Hemen çıkıyor adam. Ama işte bak, hain Kemal yazmamışsın. Hain Kemal yazıyor. Liderimiz Özgür yazmamışsın. Liderimiz Özgür yazıyor. Nereye kadar bu baskıyla? Yani bir parti tamam şu anda %90 oranında bir destek var CHP tabanında, ama eninde sonunda yavaş yavaş bu çözülmeye başlayacak. Neyden dolayı çözülmeye başlayacak? Artık senden bir fikir bekleyecek, bir ideal bekleyecek. Milletvekili listesi bekleyecek. Efendim mesela seçime dair bir beyanname bekleyecek. Önünde çözüm süreci var. Onunla ilgili bir laf bekleyecek. Bekleyecek, onu bekleyecek. Şu an romantizm güzel. Evet. Yağmurda dans, Mr. Rain böyle güzel. Yağmur adam güzel. Ama yarın gerçek sınavla karşılaştığın zaman ne diyeceksin? Şu an herkesin senden bir beklentisi var. Hadi çözüm süreci geldi önüne. Adaylık geldi. Değil mi? Bütün evet. O romantizm, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hani evlilik üç aşamalıdır diyor ya, el ele bilmem ney neye git öte. Evet. Şu an el ele kısmındasın.
1: Peki bu böyle devam ederse, bu senin öngörün üzerine devam ederse Mansur Yavaş'ın tavrı ne olur o bölünmede?
0: Şimdi
1: çünkü lider adayı bir isim.
0: Bölünmede şöyle, bu bölünen ekip çok büyük ihtimalle Mansur Yavaş'a şunu söyleyecek: gel bize biat et. Yani silik bir figür olmayı kabul et. Belediye başkanlığını falan kabul et. Siyasetteki bütün iddiandan vazgeç. Siyasetteki bütün özgür ağırlığından vazgeç. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekibine biat et. Yani böyle tip gibi, sol parti gibi bir şey oluyor. Yani bizim peşimize gez diyecek. Şimdi Mansur Yavaş da bu zamana kadar siyaset yapmış. Belli bir tabanını oluşturmuş, belli bir ekibini oluşturmuş. İlişkiler ağını kurmuş. Yani bunları birdenbire tamam bırakıyorum ben, sizin peşinize geliyorum mu diyecek, diyebilir
1: mi? Belediye başkanlığına razı olacak bu süreçte bir isim değil yani zaten.
0: Yani hani sinek ikili çıkartacağın bir isim değil. Kendisi çıkmak istese bile, bak hala Ney Erbakan'dı? Fatih Erbakan. Bile işte diyor ki mesela Mansur Yavaş'ı sağ partide aday gösterirse biz okeyiz diyor mesela. Hala adı geçen bir isim. Ama yeni kurulacak partinin adayı belli. Yani CHP'de bir ön seçim dayatarak erkenden, değil mi? Çok erken bir Cumhurbaşkanlığı ön seçimi dayatarak Mansur Yavaş'ı zaten devre dışı bıraktın Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Adam ben ön seçime girmiyorum dedi. Çünkü girse çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu karşısında fark yiyecekti. Çünkü bir mesaj üyesi
1: var,
0: yok.
1: Bir mesaj var, diyor ki iddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı
0: İlhan Kesici.
1: Evet. Kılıçdaroğlu'nun adayı İlhan Kesici. Ayrılacak olan, yani Özgür Özel grubunun adayı da Özgür Özel. O zaman büyük ihtimalle Mansur Yavaş İYİ Parti adayı, İYİ Parti öncülüğünde bir sağ yeni bir ittifak kurulacaktır. O ittifakın adayı da Mansur Yavaş olacaktır.
0: Şimdi hem Mansur Yavaş hem İlhan Kesici için artık son viraj. Yani burada aday oldular.
1: Bir daha olamazlar.
0: Bitiyor diyorsun. Artık yaşlanıyor adamlar yani. Hani onlar da siyaseten, bir de kitleni tutamazsın elinde. Daha ne kadar tutacaksın? Ya da ekonomini, bütçeni,

0: çevreni, aileni daha ne kadar uyarlayabilirsin? Haliyle hem İlhan Kesici değil mi?
1: Evet, evet.
0: Hem İlhan Kesici'nin hem Mansur Yavaş'ın aynı anda denklemde olacağına ben çok ihtimal vermiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nda kalırsa tabii CHP genel başkanında kalırsa Cumhurbaşkanı adayını da o belirlerse ve İlhan Kesici'nin hani böyle bir göreve koşa koşa gelip çünkü AKP'nin adayı yeni partinin adayı sağ bloğun adayı Mansur Yavaş, CHP'nin adayı İlhan Kesici böyle bir denklemden çıkması
1: çok zor. Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı gösterebilir mi? Öyle bir iddia da var.
0: Yani o daha akla yatkın geliyor. Daha mantıklı geliyor. Yani Mansur Yavaş ismi toplumda yer edinmişken hem CHP tabanında hem İYİ Parti tabanında hem AKP'nin belli bir kanadında olabilir düşüncesi olmuşken ve öbür seçimlerde de bu adam sana herhangi bir şey yapmamışken yani biliyorsun 2023'te de bir şey yapmadı. Parti tabanını ya da Türkiye'de demokratik kamuoyunu böyle rahatsız edecek, üzecek, şaşırtacak bir şey yapmadı. Hep böyle akil adam pozisyonuna durdu. Hep sakin adam pozisyonuna durdu. Şimdi de öyle duruyor. O en azından o tavrın, o duruşun bir şekilde onurlandırılması gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Yani peki İlhan Kesici tamam iyi bir insandır, şöyledir, duranlıdır falan ama hani siyasette yok senelerdir.
1: Evet.
0: Siyasette bütün topu göğüsleyen tarafta
1: tabanda şey, adı unutulmuş bir isim.
0: Evet.
1: Yani bürokrasi çevresi, siyasi çevre bilir tanır.
0: İyi bir
1: ama tabanda
0: bürokrat, iyi bir donanımı var, evet. Entelektüel bir insan. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına yakışır mı? Çok yakışır, o ayrı bir şey. Ama maalesef
1: adı unutulmuş.
0: Siyasi bir denge var.
1: Evet. Şimdi peki hani milletvekilleri ihraç edilecek, Özgür Özel azledilecek iddia. Peki büyükşehir belediye başkanları başta olmak üzere bazı belediye başkanları da partiden ihraç edilme ihtimali var mı?
0: Tabii ki şu anda hem Özgür Özel ekibi hem Kılıçdaroğlu ekibi belediye başkanlarından ve milletvekillerinden bir biat açıklaması bekliyor. Bu siyasetin doğasında var.
1: O sanırım belediye büyükşehir belediye başkanlarından geldi sanırım değil mi?
0: Şöyle Özgür Özel'e yönelik geldi. Kongreye gidelim diye geldi ama hani kongrede de direkt seni
1: destekleyeceğiz diye bir tavır yok.
0: Yok
1: ama kongreye
0: yok. Ama büyük ihtimalle de destekleyecekler. Ama tabii büyükşehir belediye başkanları da şunu da görmek istiyorlar. Yani Özgür Özel sen burada burayı iyice çalkalayıp yeni partiye gideceksen biz erkenden yolumuza bakalım. Eğer buradaysan tamam biz seninle devam edelim. Ama bak böyle böyle konuşuluyor. Yani biz de böyle konuşuyorsun. Dönüyorsun orada 100 milletvekili bulalım, grup kuralım diyorsun. Yani bir taraftan gözün dışarıda, bir taraftan da bizim buradaki durumumuzu da riske atıyorsun.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Şimdi Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun şu an tabandan sakladıkları biraz da bu. Ya burada mısınız? Gözünüz orada mı? Yani parti mi kuracaksınız, burada mı kalacaksınız? Bu bir belli olsun ki insanlar da ona göre sizin yanınızda olsun ya da olmasın. Neticede herkes siyaset yapıyor. Kimse kimseye de biat etmek zorunda değil. Şimdi bir tane belediye başkanı çıksa dese ki ya kardeşim ben Kemal Kılıçdaroğlu'na da biat etmiyorum. Ekrem İmamoğlu'na da biat etmiyorum. Özgür Özel'e de biat etmiyorum. Bağımsızım dese ne diyebilirsin adama? Ki %100 haklı olur.
1: Seçmeni de haklı görür yani.
0: Seçmen de bir şey demezler ki ya partinin başkanı kim, şeyi kim belli değil. O ona öyle diyor, bu buna öyle diyor. Böyle bir kriz ortamında ben şehrimin anılmasını istemiyorum dese adam. Çıksa gitse ne diyebilirsin adama? Kızabilir misin? Tutar daha merkezdeki bir partiye gider. Ya da bağımsız kalır. Ya da bir süre bağımsız kalır yavaş yavaş AKP'ye geçer. Ne diyebilirsin? Çünkü partide bir kaotik ortam var. Kılıçdaroğlu ne kadar kalacak? Kalırsa ne kadar hakimiyet sağlayacak? Kimi atacak? Kimi atmayacak? Özgür Özel kongre 45 gün içinde götürebilecek mi? Götüremeyecek mi? Götürürse mevcut belediye başkanlarından bir kısmına siz bana yeterince destek vermediniz deyip tırpanımı atacak. Çünkü bazı milletvekillerini atacak. 20 evet. Milletvekili kesin gidiyor onları atıyor. Belki bazı il başkanlarını bazı partinin ileri gelenlerini atacak. Bir temizlik yapmayı planlıyor Özgür Özel'de çünkü kongreden geldikten sonra çok büyük bir temizlikte Özgür Özel planlıyor. Fakat diğer taraftan yeni parti söylemi de var. Hazırlığın da var.

0: Yani belediye başkanları açısından da çok çok zor bir süreç. Yani bir taraftan da biliyorsun sosyal medyadan da belediye başkanlarına baskı yapılıyor. Hani ya işte liderimiz Özgür Özel'dir diye niye paylaşım yapmıyorsunuz kardeşim? Öbürü oradan yazıyor. İşte genel başkan resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Onu niye selamlamıyorsunuz? İki taraftan da şey görüyorsun. Uzlaştırmaya çalışıyordun. Görüntü ortada. Yani bak o kadar belediye başkanı gitti geldi. Özgür Bey'in yanına. Bu belediye başkanları mesela Vahap Seçer, mesela Mansur Yavaş akla uyuyor mu? Demiş olsunlar ki Özgür Bey dövüşün, gaz sıksınlar, polis girsin.
1: Asla.
0: Asla. Sayın Genel Başkan lütfen sakin sakin götürelim bu süreci. Buraya polis morris girmesin. Madem baba ocağımız, biz baba ocağımızda bir şey olduğunda ilk iş şeyi mi çağırıyoruz? Mahalleliği başımıza mı topluyoruz? Polisi başımıza mı topluyoruz? Madem baba ocağımıza polis girmesin. Gene bunu sakin sakin çözelim. Ha gene gösterinizi yapın. Gene beyaz gömlekle yürüyün. Gene tomarın üstüne çıkın. Şovunuzu yapın ama buraya polisi getirmeyin.
1: Evet.
0: Bu bir alışkanlık haline gelmesin. Yani bak Adalet Kalkınma Partisi belki de şunu da söylüyor. Ben girdim bir şey olmadı. Bak girdim. Girdim. Dağıttım. Çıktım ve hiçbir şey olmadı. Hala birbirlerini yiyorlar. Hala benim İçişleri Bakanıma bir şey diyen yok. Var mı? Hala Ankara Valisi'ne bir şey diyen yok. Ankara Emniyet Müdürü'ne bir şey diyen yok. Çevik Kuvvet Müdürü'nü eleştiren yok ya. CHP'den. Yatıyor Kemal Kılıçdaroğlu, kalkıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ya bir dedi ki Çevik Kuvvet Müdürü sen niye böyle yaptın? Ya da Ankara Valisi niye böyle yaptın? Yani iki tane sivil polis de gelseydin, tutanağı getirseydin. Açın kardeşim bu tebligatı ben yapayım deseydin. Demiyorsun mesela değil mi? Çünkü işin sonunda sana yaradı. Sen bundan mutlu çıktın. Ve milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili'nin de yüreğinden yaraladın. Şu an sen şeysin diye Cumhuriyet Halk Partisi tabanı travmatik bir süreç geçiriyor. Şu an denize düşmüş. Karşısına kim çıkarsa sarılıyor. Yani 2023'te de aynı muhabbeti Kemal Kılıçdaroğlu'na göstermiyor muydu? Gösteriyordu. Şimdi sana gösteriyor. Yarın başka bir aday olur ona gösterir. Bu verilen krediyi bu Cumhuriyet Halk Partisi tabanının sana verdiği krediyi ya şu şeyler için kullanma. Şu şovlar için kullanma yani. Sağlam bir ruh döneminde olsak yani normal bir Türkiye'de olsak normal bir ruh halinde olsak benim bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi tabanı şöyle yapar. Bir dakika kardeşim kapat bakayım kamerayı. Çıksın bir basın. Sayın Genel Başkan ne bu? Yani bir tebligat verilmesi için Ankara polisini vali buraya yığıyor. Biz o valiye bir çift laf edemiyoruz ya Ankara valisine. Hayırdır ya diyemiyoruz yani. Ya tebligat vereceksin. İki tane polis güvenlik şubeden gelecek. Kimliğini gösterecek. Diyecek ki efendim benim tebligat vermem lazım. İcra memurlarına eşlik etmem lazım diyecek. Girecek. Ya Ankara valisi sen nasıl buraya polis yığarsın diyemiyorsun. Çünkü Ankara valisine bir şey söylemek sana oy kazandırmıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü o sana şu anda CHP içerisinde karizma kazandırmıyor ama Kılıçdaroğlu'na söylemek sana kazandırıyor. İşte bak normal bir süreç olsa işte Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bunu yutmaz. Der ki kardeşim ben onu bunu bilmem. O buraya polis göndermiş olabilir. Tebligat göndermiş olabilir. Sen burada bu polisi bu şekilde gaz bombası atarak benim partimi almayacaksın. Bir şekilde bunu çözeceksin ya. Evet. Aldıysan da abi niye 3 dakika içerisinde bırakıyorsun?
1: AK Parti de açıklama yaptı ya Ömer Çelik dedi ki biz buna dahil değiliz. Yani bizi çekmeye çalışıyorlar bunun içerisine Özgür Özel ama biz ne Cumhur İttifakı ne AK Parti buna dahil değiliz. Kendi o da tabii siyasi
0: anlamda. Tabii yani şeydi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tabanını bunu Adalet Kalkınma Partisi'nin dahil olduğuna inandırabilirsin. Ama Adalet Kalkınma Partisi şu anda bütün bunları böyle tek tek Atari oyunu gibi kontrol edecek, bütün aşamalarını planlayacak bir güçte değil. Zaten mesele burada. O güçte olsa Bilgi Üniversitesi'nde bak 2 gün sonra açmaz. O güçte değil. Adalet Kalkınma Partisi içerisinde de sıkıntılar var. Orada gidiyor. Orada da oy azalıyor. %30'a sıkışmış, yükselemiyor. Düşmüyor da inmiyor da. Cumhuriyet Halk Partisi de %30'a sıkışmış. O da düşmüyor, inmiyor. Yani o da %30'da sıkıştı, bu da %30'da sıkıştı. Gitmiyor. En fazla yarım puanla birbirlerini geçecekler. Öyle görünüyor. Ve Adalet Kalkınma Partisi işte hayat pahalılığını durduramıyor. gençlerin inançsızlığını, inançsızlık derken din anlamında söylemiyorum, düzelteyim orayı. Gençlerin ülkeye olan inançsızlığını, gelecek belirsizliğini,
1: İdeallerini etkileyemiyor.
0: Evet, İdeallerini etkileyemiyor. Gençlerde bir güvencesizlik hissini kaldıramıyor. Gelecek kaygısını kaldıramıyor. Eriyor. Adalet Kalkınma Partisi de eriyor. Ve Adalet Kalkınma Partisi de Erdoğan sonrasına hazırlanıyor. Biri diyor ki Selçuk Bayraktar olacak, biri diyor ki Hakan Fidan olacak, biri Mehmet Şimşek'i beğenmiyor, onu beğenmiyor. Orada da bir sürü grup var. Yani bunun oturup CHP'yi tek tek böyle kumanda edecek, ayarlayacak gücü de yok, enerjisi de yok, öyle bir olanağı da yok. O da bazı şeyleri yapıyor, deneme yanılma yoluyla. Ama kardeşim sen de çok teşnesin, çok malzeme veriyorsun. Bak DEM Parti senelerdir iktidarın hedefindeki bir parti değil mi? Bak şu görüntüler orada yaşanmadı ya.
1: Evet.
0: Şu görüntüler orada yaşanmadı. Ve adamların o kadar belediyesine kayyum atandı, genel başkanlar tutuklandı, o oldu, bu oldu.
1: Evet.
0: Ve sistematik bir şey gitmesine rağmen. Fakat sen şu anda bunu AKP'nin böyle planladığını falan CHP tabanına inandırmışsın. AKP şu anda denenme yanılma yoluyla gidiyor. Mesela Kılıçdaroğlu meselesinde, bu mutlak mutlak meselesinde denediler. Baktılar ya yok olmuyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu biz partinin başında uzun süre tutamayız. Bunu gördüler. Şimdi diyorlar ki ya başka şeyler mi acaba denesek?
1: Hani ne gibi?
0: Bilmiyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun partinin başında uzun süre kalamayacağını, kalsa bile çok büyük oy devşiremeyeceğini gördüler. Ve bunu nasıl gördüler? Denediler, gördüler. Ya da CHP'ye girdik ve hiçbir şey olmadı. Ankara valisinin telefonu bile çalmadı yani. Bir milletvekili arayıp Ankara valisine sayın vali nedir bu kepazelik? Ne oluyor bin tane polisle buraya geliyorsun?
1: Ama,
0: diyemedi.
1: Ama Kılıçdaroğlu'nun talebi bu yöndeymiş. Yani polis...
0: Hayır canım, Kılıçdaroğlu polis sayısını mı belirliyor?
1: Ha evet.
0: Yani Kılıçdaroğlu polis istemiyor. Zaten diyor ki ben tebligatı yapacağım. Tebligatın yapılması için emniyet de devrediyor. Şimdi bizi izleyen hukukçular varsa çok daha iyi bilirler. Yani icraya gidersin. İcranın seni kabul etmez. Sen de dersin ki ben emniyete bunu havale ediyorum. Emniyet de alır dosyayı. Der ki en yakın ekip kim var abi? Ahmet, Mehmet buraya gidin der. İki tane polis gider. Yani Kılıçdaroğlu bana 6 tane Toma, 3000 tane Çevik Kuvvet, 80 tane şey mi gönder dedi yani.
1: Evet.
0: O yazılı başvurusunu yapar ama bu işin şiddetini, dozunu, şunu bunu bilen Ankara valisidir. Oradaki emniyet müdürüdür.
1: İçişleri Bakanı'yla görüşüldü.
0: İçişleri Bakanı'dır.
1: Görüşüldü ama.
0: Oradaki hani Çevik Kuvvet amiridir. Yani anlatabiliyor muyum? Burada bile abi en basit toplumsal olayda bile biliyorsun güvenlik şube gelir, seninle bir konuşur.
1: İkna etmeye çalışır.
0: İkna etmeye çalışır. Şöyle yapalım, böyle yapalım, bir şeyler konuşursun. Kaldırımdan yürüyelim, oradan yürüyelim, buradan yürüyelim, bir gidersin yani. Bir CHP Genel Merkezi'ndeki manzaraya bak. Evet. Yani şimdi şu anda duygusal olarak boşluk yaşayan ve aday kim olursa ona sarılan Cumhuriyet Halk Partisi tabanını buna inandırabilirsin. Ama bugün inandırırsın.
1: Bir de bir kesim.
0: Yarın inandıramazsın.
1: Bir de bir kesim var abi. Şimdi senin dediğin gibi bir kesim Özgür Özel'e uygun cümle kötü gözle bakıyor diyeyim.
0: Ön yargılı bakıyor.
1: Ön yargılı ve kötü gözle bakıyor. Bir kesim de var Kılıçdaroğlu'na ön yargılı ve kötü gözle bakıyor. Şimdi neredeyse bu kesimler kadar bir kesim de var ki kime nasıl bakacağını bilmiyor.
0: Bilmiyor. Bir de bu kesimler yüzünden makul insanlar da bir tarafa dahil olmaya zorlanıyor.
1: Bak işte yani, o da var. Yani hani biri mesela, diyor ki nereye gideyim şimdi? Yok ulan bu mu kötü, bu mu kötü? Bu mu iyi, bu mu iyi? Ben ortada kaldım. Ben şimdi kime destek vereyim ya da kime affedersin saydırayım?
0: Evet.
1: Bu dertte bir aidiyet arıyor kendini. Nereye koyacağını tabii, bilemiyor yani
0: o,
1: kendini.
0: O şu anda büyük çoğunluğu oluşturuyor. Şimdi
1: Türkiye'de demek istiyorum işte.
0: Türkiye'de iki tip seçmen var. Biri kağıt seçmen. Yani sosyal medyada yazan, çizen seçmen. Biri de gerçek seçmen, sandığa giden seçmen. Şu an kağıt seçmenin sesi çıkıyor. Çünkü gerçek seçmen Instagram kullanamıyor, Facebook kullanamıyor, Twitter kullanamıyor, YouTube izleyemiyor. Tek bir kanalı var, açıyor oradan dinliyor. Gerçek seçmen bu. O da izlediği televizyona göre etki altında kalıyor. Şimdi gerçek seçmen bakıyor diyor ki ya şimdi Mersin'den örnek verelim. Mesela Vahap Seçer Mersin için bir şans değil mi? Hani efendi oturak

0: tatlı. Dili böyle sert değil. Kimseyi kırmaz, üzmez. Küfürbaz değil. Şovmen değil. Çok büyük ihtimalle Türkiye'deki diğer CHP'liler de mesela Samsun'daki bir CHP'li de ya bu adam çok oturaklı bir adam diye bakıyor mesela. Hani İzmir'deki de ya adam iyi mi kötü mü bilmiyorum ama güzel bir adama benziyor diyor. Böyle oturaklı bir adam diyor. Şimdi o insanları da mesela şeye çekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kağıt seçmen. Taraf olmaya, sert olmaya
1: zorluyor.
0: Zorluyor. Yani sen de sert ol. Sen de kırıcı konuş. Yani öyle bir konuş ki adam böyle ben mutlu olayım. Yani sözlerin ağır olsun. Hani Kılıçdaroğlu kötü demen yetmesin ya da Kılıçdaroğlu'nu destek vermiyoruz demen yetmesin. Çok daha sert konuş. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an en çok bağıran iki tane milletvekili var. Biri Ali Maher Başarır, biri Cemil Enginyurt. Cemil Enginyurt geçmişte Cumhurbaşkanı adayı olamazsın diye Sadi Somuncu'yu dövmüş bir adam ya. Bu adam CHP'de şu an şey belirliyor yani. CHP'li seçmeni coşkuya getiriyor. Sonra buradan Bayram Karataş falan gibi benim arkadaşlarım bana Facebook'ten yazıyorlar. Hatırlıyor musun? Ya Cemal Enginyurt Cumhurbaşkanı adayı olamazsın diye milletvekili adayı dövmüş adam bugün CHP'de bize dizayn vermeye çalışıyor. Ve Vahap Seçer gibi, Mansur Yavaş gibi insanları da benim gibi oluna çekiyor. Şimdi kağıt seçmen şu ana kadar iyi.
1: Aslında bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde akil konumdaki insan
0: sayısı azalıyor.
1: Çok iyi seviyede ama yavaş yavaş dediğin gibi azalıyor. Yani
0: abi gidiyor.
1: Yani çok fazla yani. Çok fazla isim sayabiliriz değil mi? Akil konumda tabii. Olan Vahap Seçer'den Mansur Yavaş'a yani değil mi?
0: Ceylan Karalar'a.
1: Değil tabii. Mi? Yani akil konumda olan aslında insan bekliyor ki ya bu akil konumda olan insanlar da bir dinlesin. Değil mi? Yani ya Kılıçdaroğlu ya Özgür Özel bir dinlesin. Bunların sözüne bir ehemmiyet versin. Onlarla birlikte bir plan proje belirlesin.
0: Toplum bir sakinleşsin.
1: Değil mi? Yani insan
0: taban bir sakinleşsin. Evet. Yani biraz kızacaklar ama Fenerbahçe taraftarına çok benziyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tabanı. Çünkü uzun zamandır kazanamadı. Ve kazanmayı kendine bir şey haline getirdi. Bir takıntı haline getirdi. Yani Erdoğan'la bir sorunu yok. Onu yenmek istiyor. Yani Erdoğan mesela bugün desek ya ben
1: yani hedefe ulaşayım da her şey mübahtır.
0: Bu da geldi evet. Hani ya Erdoğan'ı yenen de kimle yenersek yenelim. Oraya geldi. Yani Erdoğan bugün dese ki ya Kılıçdaroğlu'nu yeneceğim bana oy veriniz. Erdoğan'a oy verecek noktaya geldi yani. Hani rakibini Kılıçdaroğlu sanmaya başladı. Şu an Erdoğan dese ki ya ben zaten bunu 13 kere yendim. CHP tabanı bana bir oy daha verin ben bunu bir daha yeneyim dese CHP tabanı evet diyecek noktaya geldi. Şöyle CHP tabanının bir normalleşmesi lazım, bir sakinleşmesi lazım. Evet. Daha önceki programda da konuştuk hani seçimlerde hep böyle büyük büyük konuşuluyor. Fobiler konuşuluyor. Şu anda da mesela Özgür Özel'in yaydığı fobi şu, seçim yapmayacaklar. Hayır efendim seçim yapacaklar. Seçim bal gibi yapacaklar. Güzel güzel yapacaklar seçimi. Ya sen kazanacaksın ya o kazanacak. Ama seçim olacak. Ya bu toplumu seçim olmayacak diye niye korkutuyorsun? Ve bu toplumu korkutarken de şunun farkında değilsin. Adam diyor ki lan seçim bile olmayacakmış. O zaman ben topuk yurt dışına kaçayım. Ya bu ülkeyi niye korkutuyorsun seçim olmayacak diye? Türkiye'de tabii ki seçim gayet tabii de olacak. Bal gibi de olacak. Ama sen yeni bir partide girersin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam edersin. Ama aday sen olursun. Ama seçim tam AKP'nin istediği zamanda olur onu bilemem. Ama seçim olacak. Şu anda aç abi Halk TV, Sözcü, Telebir, Cumhuriyet, Bir Gün hepsi seçim olmayacak, seçim olmayacak diye bir fobi yaymaya çalışıyorlar.
1: Son i̇şte seçim, BK sorunu.
0: Onun da ötesine geldiler. CHP'ye saldırı işte CHP'ye mutlak butlan atanması seçimsiz Türkiye'ye gidecek. Hayır abi seçim yapacak adam. Adalet Kalkınma Partisi'nin beslendiği en büyük yer orası zaten. Bu adam seçimle ayakta duruyor. Meşruiyetini oradan alarak bu uygulamaları yapabiliyor. Mesela üniversiteyi kapatıyor ya. Diyor ki kardeşim ben %50 ile seçildim. Milli iradeyim ben diyor. Seçim yapmaması mümkün mü? Seçim yapacak. Sen niye seçim yapılmayacak diye toplumu korkutmaya çalışıyorsun? Seçim yapılacak. Bundan sonra belki yüzlerce seçim de göreceğiz. Bu şeyden Cumhuriyet Halk Partisi tabanını bir rahatlat, bir kurtar.

0: Evet. Artık yani geçen programda da konuştuk. Korku, fobi. Yok abi, adam şu anda kendini tutmanın derdinde ya. Adalet Kalkınma Partisi gidiyor yani, eriyor. Adam kendini tutmanın derdinde. Kendi oyunu bir an evvel korumanın derdinde. Ve Türkiye gibi bir kökleşmiş bir demokrasi anlayışı olan bir yerde, şurada burada seçimsiz bir ortama, bugün değil en azından. 15 yıl sonra ne olur bilmiyorum. Ama bugün ne Adalet Kalkınma Partisi'nin, ne CHP'nin, ne herhangi bir partinin, ne Milli Güvenlik Kurulu'nun ben tamamen seçimleri kaldırıyorum diyebilecek bir gücü yok.
1: Evet.
0: Türkiye'de merkez sol da hala çok güçlü. Merkez sağ da hala çok güçlü. Bürokrasi içerisinde de, yargı içerisinde de hala aklı selim bir devlet damarı var. Biz hala henüz bir %100 bir parti devleti olmadık. Yani sıkıntı noktalarımız yok mu? Var. Ama böyle bir Venezuela gibi filan lider ülkesi, parti ülkesi olmadık. Yakın zamanda da olacak gibi durmuyor. O noktada hani Cumhuriyet Halk Partisi tabanını bir rahat bırakın. Bir korku salmayın. Projelerinizi anlatın, vizyonunuzu anlatın. Bak mesela orada atılan slogan güzeldi. Özgür gelecek. Bir şey söyle ama. Yani bir şey ver. Bir vaatte bulun artık. Korku.
1: Evet.
0: Bir şey söyle. Benim söyleyeceğim bu. Evet. Bu arada tabii ateşli bir şey oldu, konuşma oldu. Birkaç gündür biz de sosyal medyada da çok yoğun baskı altındayız. Bu tip dönemler biz gazeteciler için çok zor dönemler. Şöyle zor dönemler. Bir takım görüşleri yazdığınızda insanlar darılabiliyorlar, gücenebiliyorlar, duygusal tepki verebiliyorlar. Konuyu bambaşka yerlere çekebiliyorlar. Yani siz çay diyorsunuz, vay sen Karadenizlere karşı mısın diyor, diyebiliyorlar mesela, hatırlıyor musun? Sosyal medyada yazdığınız anlaşılmıyor, yorumlar, altta yüzlerce yorum oluyor, insanlar birbirine hakaret ediyor. Hakaret edilmeyen cümle yok, kızdırmayan cümle yok. Bizim de o süreçte tabii ki kırdığımız, üzdüğümüz kişiler olabilir ama şunu bir öğrenmeler lazım. Yani gazetecilik şu bizim yaptığımız şekilde olması lazım. Yani nasıl ki Kılıçdaroğlu'na kifayetsiz, yetersiz, oturduğu ofisten yönetmeye çalıştığı için 13 seçimi zaten berbat etti. Son seçimde de eline gelen fırsatı tepki diyorsak ve orada bırakıyorsak, Özgür Özel'e de, Ekrem İmamoğlu'na da, ya bu şov yaptınız, gösteri yaptınız, yeter bu topluma artık bir şey söyleyin diyor. Bakın onlara nasıl ki hakaret etmediysek, küfür etmediysek, Kılıçdaroğlu'na da etmeyeceğiz, Devlet Bahçeli'ye de etmeyeceğiz, Müsavat Derviş'e de etmeyeceğiz, hiç kimseye etmeyeceğiz. Yani evet. Hakaret, küfür, yok bunak, yok deyyus, bilmem ne, bunları bizden beklemeyin abi bunları.
1: Zaten söylemeyeceğiz. Nerede olursa olsun bir güzellik varsa onu ortaya koymak, bir yanlışlık varsa onu ortaya koymak doğru olan şey değil mi zaten?
0: Evet.
1: Yani önemli olan bu, suyun akışına herkes kürek çeker yani.
0: Evet, kalabalığa herkes koşar.
1: Yani kalıba göre şekil almak da doğru bir şey değil yani.
0: Bir de şu eleştiri de var tabii. Hani Adalet Kalkınma Partisi'ni hiç konuşmuyorsunuz diyorlar. Şöyle bir
1: fırsat mı geliyor?
0: Söz veren fırsat gelmiyor CHP'deki olaylarda. Ama gelecek programda Adalet Kalkınma Partisi'nin uygulamalarını, tavrını, tarzını, oy düşüşünü, niye %30'da sıkışıp kaldığını, Erdoğan sonrası senaryoları falan bir konuşalım.
1: Abidin, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, konuşalımı bu haftada sona erdirdik. Gazeteci yazar Abidin Yağmur'a çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki pazartesi program yapamayabiliriz. Bayram mı olacak Abidin? Onu bilemiyorum.
0: Yok, ama bitiyor. Bir mesai günü.
1: Evet. Önümüzdeki programda diyelim, tekrar görüşmek üzere. Biz de kalın, hoşça kalın.

Sepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Sepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533-974-4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook,

0: Sun FM Twitter. Radyon daima seninle. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de

0: Takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Tazelik, anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: 0206 46 06 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-34-33.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin.

0: erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

gecem ellerinde soldu. Hasret etti küstürüm.

konuşmadan yürüyelim. Gireyim kola. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.